0: Bir küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Jeden Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
7: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Houndform Möbellanta büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndform Möbellanta ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndform Möbellanta.

Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: İsmetçim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
3: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüpgaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
2: Tüpgaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
4: www.kraftgaz.de Sushiyana.
5: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiyana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
2: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
3: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AZ-Tendi Berlin'de. AZ-Tendi Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: sunar. Kültürler arası aile şenliği, lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
1: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
2: Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır, sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
3: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Yıllardır Berlin'de sizlere güvenilir hizmet veriyoruz. Amacımız her zaman size en doğru ve en kolay çözümü sunmak. Bu yüzden sigorta işlemlerinizi ister online olarak hızlıca yapabilirsiniz, ister Berlin'deki 3 DFOK şubemizden birine gelebilirsiniz. Size nasıl uygunsa biz o şekilde sizin yanınızdayız.
4: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fıratakçay.de.
5: Vatandaşlık başvurusu için evraklarınızı verdiniz. Aylar geçti. Unutmuş gibiler, değil mi? Rechtsanwaltskanzlei Scheira buna izin vermiyor. Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzlei Scheira.de.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve Esban şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
2: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
3: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
4: Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır, sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
6: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. 10'da hayat var.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com. Hilfe für Mitmenschen.
1: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödeme ile. Exchange AG, altınını paraya çevir.
2: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Arabanızı hemen kullanmak istiyorsanız online Sulasun tam size göre. Belgelerle uğraşmadan, beklemeden. Tüm başvuruyu online olarak sizin için hallediyoruz. Hızlı, kolay, stressiz.
3: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
2: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
1: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
5: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
4: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
6: Dedeciğim, merhaba.
7: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
6: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
7: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
6: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
8: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
9: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Gastro-Profis aufgepasst. Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Möbelland.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
0: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Almanya'daki Türkler için en büyük sermaye dayanıklı ve güçlü gençlerdir. Bir genç düşünün. Sabah okul baskısı, gün içinde sosyal medya etkisi, akşamsa gelecek kaygısı. Uzmanlara göre bugün gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şey resilience, yani psikolojik dayanıklılık. Çünkü güçlü toplumlar yalnızca ekonomik başarıyla değil, zorluklar karşısında ayakta kalabilen genç nesillerle büyüyor. Bir göçmen toplumunun yaşadığı ülkede saygın ve güçlü bir gelecek kurabilmesi için başarı hikayelerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bizim aramızdan yetişen gençlerin eğitimde, bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Almanya'da büyüyen gençlerimize bu noktada önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecekte burada huzur, güven ve başarı içinde yaşayabilmemizin en önemli garantisi iyi yetişmiş genç nesiller olacak. Uzmanlara göre özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu için gençlerin psikolojik dayanıklılığı büyük önem taşıyor. Psikologların resilience olarak tanımladığı bu kavram, stres, başarısızlık, baskı ya da krizlerden sonra yeniden toparlanabilme gücü anlamına geliyor. Bu özellik, güçlü ve başarılı toplumların geleceğe yaptığı en önemli yatırım olarak görülüyor. Uzmanlar, Almanya'daki Türk toplumunun güçlü aile bağlarına ve dayanışma kültürüne sahip olduğunu vurguluyor. Ancak bazı alışkanlıkların gençlerin psikolojik dayanıklılığını zayıflatabildiği belirtiliyor. Özellikle aşırı korumacı yaklaşım, çocukların hata yapmasına yeterince alan tanınmaması, başarıyı yalnızca para ve meslek üzerinden değerlendirme anlayışı ve gençlerin duygularını açıkça konuşamaması dikkat çekiyor. Başkalarının çocuğuyla yapılan kıyaslamaların da gençler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Oysa uzmanlara göre dayanıklı bireyler sürekli mükemmel olanlar değil, hata yapıp yeniden ayağa kalkmayı öğrenenler oluyor. Peki güçlü ve dayanıklı bir genç nesil nasıl yetişiyor? Uzmanlar, gençlerin hayatında güven veren en az bir yetişkinin bulunmasının, özgüven geliştirmelerinin, sorunlarını kendilerinin çözmesine fırsat verilmesinin ve spor, sanat ya da sosyal alanlardaki yeteneklerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Ayrıca çocukların stres yönetimini öğrenmesi, duygularının küçümsenmemesi ve ailelerin davranışlarıyla örnek olması da resilience gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Almanya'daki Türk toplumunun en büyük sermayesi para değil, iyi yetişmiş, özgüvenli, eğitimli ve güçlü gençler. Bu nedenle gençlere sadece başarılı olmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğretmek gerekiyor. Konunun detaylarını ve uzman görüşlerini internet sitemizde okuyabilirsiniz.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
1: Sushiana.
2: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
1: Evet, hem de çok.
2: Wie sind dort die Bowls?
1: Onlar da çok lezzetli.
2: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
1: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Sushiana.

0: Temple of Adam 176. Sushiana.
1: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
3: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
4: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
3: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
5: www.kraftgaz.de

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Ankara'da polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Açıklamalara göre polis barikatları aşarak binaya girerken mahkeme kararıyla görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra binadan ayrıldı ve partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Valiliği ise müdahalenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine ilişkin kararın uygulanması kapsamında yapıldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ekipler arasında bugün yapılması planlanan görüşmede iptal edildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özel'in ekibinin görüşmeye gerek kalmadı mesajı verdiğini açıkladı. Daha önce tarafların ikişer temsilciyle bugün Türkiye saatiyle 14'te bir araya gelmesi bekleniyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde başlayan ve devam eden olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada izinsiz gösteri yürüyüşü, görevli memura direnme ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilen araç sürücüsü hakkında kasten yaralama suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Resmi gazetede yayımlanan bir kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.

Mikrofonda ben Mert. Harika, sendromsuz bir pazartesi günü. Haftanın ilk günü olmasına rağmen tatil, yayın bölgelerimizin tamamında güneş açmış durumda. Efendim, kahvaltıya oturanlara afiyet, çalışma zorunda olanlara bereket, evde kalmışlara kısmet diyerek giriş yapmış olalım. Saat 14'e kadar birlikte olacağız. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için seçtim. Onlardan dinleyeceğiz. İlginç haberlerim var. Onları değerlendireceğiz. Meslekler hakkında da konuşacağız bugün. Yani dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Sizler ne alemdesiniz? Kimler uyandı? Kimler kahvaltı masasında? Kimler trafikte? Hiçbiri Mert, ben işteyim diyenler. Sizleri de unutmadık. Sizler ne alemdesiniz? 0-30-217-970-71'e mesajlarınızı bekliyorum. O zaman şöyle ufaktan harika bir şarkıyla giriş yapıp ritmimizi bulmaya başlayalım. Ne dersiniz? Peki, o zaman öyle yapalım. Sakiler. Oo, bir pop parçası anca bu kıvamda olduğu zaman böyle bir sabah saatlerinde güzel hafiften bir dinlendiren bir şarkı seçtim. Sakiler ve Kış Güneşi radyolarımızda olacak. Sırf şu giriş için bile. Harika bir şarkı. Sakilerden Kış Güneşi radyolarınızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com.
1: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
2: Almanya'da oturum, vatandaşlık ve özel düzenlemeler. O kadar çok zorluk yaşadım, ne yapacağımı bilmiyordum. Ama Divan Migrationsberatung bana gerçekten yardımcı oldu. Profesyonel ve güvenilir bir hizmet sunuyorlar. Tüm hakları ve istisnaları biliyorlar ve seni yönlendiriyorlar.
3: Divan Migrationsberatung. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
4: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
5: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
0: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Ailemberlin.de.

0: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
1: Altın al evladım.
0: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Yuveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Yuveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.
2: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
3: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?

0: ve vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
1: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Doktor Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Knüphausenweg 2, Buko.
2: Ne oldu yeğen?
3: Sorma be dayı. Bu borç batağından posta kutumu açmaya korkuyorum. Evde huzur kalmadı dayı.
2: Bak yeğen, borcun varsa evde huzurun olmaz. Huzurlu olmak istiyorsan borcundan kurtulacaksın.
4: Borçsuz bir gelecek için bizimle irtibata geçin. Borcumvar.de. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 610744.
7: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2, Wedding.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.24 oldu. Bugün Pfingstmontag. Yani resmi tatil. Peki bugün neden tatil? Bunu biliyor muyuz? Bugün Hristiyanların kutsal ruh bayramı. Evet. Yani inanca göre, Hristiyanlık inancına göre kutsal ruhun Hazreti İsa'nın öğrencilerine indiği günü simgeliyormuş. Bilgi dolu bir yayın devam ediyor. Pentekoste kelimesi Yunanca'da 50 anlamına geliyor. Şimdi bu 50 bizim için nereden önemli? Şuradan önemli. Pfingst'in Paskalya'dan 50 gün sonra kutlanıyor. O da adı Yunanca'da Pentekoste kelimesinden geliyor. Yani 50 gün sonra olduğu için Paskalya'dan 50 gün sonra bugün. Bundan 50 gün önce Paskalya'ymış arkadaşlar. Bundan dolayı Almanya'nın birçok eyaletinde, hatta neredeyse tüm eyaletlerinde olması lazım. Yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. Bugün resmi tatil. Resmi tatil ama mesajlarıma bakıyorum. Çalışanlarımız var. Mesela Brandenburg Falkensee'den Soner, aynı zamanda tüm meslektaşlarına da selam göndermiş. Selamlar, ben işteyim, otobüs sürüyorum. Yola devam. Vatandaşa hizmet. Teşekkür ediyoruz. Almanya sizin gibiler sayenizde ayakta. Düşünsene böyle bir gün herkes izin yapıyor. Kimse çalışmıyor. Nasıl gideceğiz abi? Nasıl gideceğiz? Mesajlarıma bakıyorum. Yani kahvaltı sofrasında olanlar var, sabah koşusunda olanlar var. Sabah koşularımızı ihmal etmeyelim. Sabah koşularımız çok önemli. Selam, işteyim, Uber sürüyorum, Köln'den Barış. Kral, kolay gelsin. Köln'de Uber'e ihtiyacı olanlar, lütfen Barış Bey'i buluyoruz. Bir de yüzücü kardeşlerimiz var. Abi ben Mert Altun, bir de Arda Altun. Yüzdük, şimdi geri dönüyoruz. Dün ben yayındaydım. Dün de yüzüyorlardı. Havalar güzelleşti ya. Artık her gün yüzülebilir ya. Gerçekten öyle de bir hava var artık. Harika bir düetle devam edeceğiz şimdi. Bir tarafta Türkçe pop'un en genç sesleri, son zamanlarda çok büyük bir ses getirdi, Manifest grubundan bahsediyorum. Ve bir diğer tarafta Türkçe pop'un en tecrübelisi, Türkçe pop'un kitabını yazmış kişisi Ajda Pekkan olacak. Bak yine Ajda Pekkan. Ben Ajda Pekkan diyemiyorum ya. Benim sıkıntım da bu. Diyeceğim ama toparlıyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan'ın oldu. Süper. Manifest ve Ajda Pekkan'dan hileli radyolarımız da olacak. Benim de çok sevdiğim bir parça, böyle duyunca içimin kıpır kıpır olduğu. Oo, harika bir girişim.

0: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, çocuklara yönelik sosyal medya yasağının kısa vadede uygulanabilir olmadığını söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik Partili siyasetçi, çocukların ne zaman cep telefonu kullanacağına devletin değil, ailelerin karar vermesi gerektiğini belirtti. Danimarka, Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise sosyal medya yasaklarını gündeme aldı ve uygulamaya koydu. Adalet Bakanı Stefanie Hubich, Almanya için Alternatif Partisi AfD'ye yönelik olası bir parti kapatma sürecinin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili Bakan, anayasanın demokratik düzeni korumak için parti yasağı mekanizmasını öngördüğünü belirtti. Hubich, aşırı sağla mücadelenin yalnızca hukuki değil, siyasi tartışmalar yoluyla da sürmesi gerektiğini ifade etti. Almanya'da giderek daha fazla kadın bilinçli olarak çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor. Ekonomik belirsizlik, bakım sorunları, yüksek yaşam maliyeti ve geleneksel rol beklentileri bu kararda etkili oluyor. Uzmanlar, düşen doğum oranlarının yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Hükümetin açıklamasına göre salgının başlangıcından bu yana 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. 204 kişi hayatını kaybetti.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

İntizar harika bir şeysin ile radyolarımızdaydı. Saatlerimiz 10.40, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Şöyle bir tebrikle devam edelim. Hafta sonu, yani geçtiğimiz hafta, bu hafta sonu daha doğrusu dün, Almanya'nın Frankfurt şehrinde Karate Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Ve bizim milli takımımıza, Türk milli takımı da katıldı. Ve bizim milli sporcularımız Avrupa Karate Şampiyonası'nı 9 madalya ile takım halinde ikinci sırada tamamladı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ya bu haber beni ayrıca ekstra bir etkiledi. Çünkü ben çocukluğumda ben de karate yapıyordum. Siyah kuşağa kadar çıkmıştım. Ondan sonra saçma sapan sebeplerden dolayı yarıda kaldı ya. Ama şunu tavsiye edebilirim. Eğer çocuğunuzu bir dövüş sporuna göndermek istiyorsanız kesinlikle bu karate olmalı. Çünkü boks'tan farkı şu, burnunuz kırılmayabilir antrenmanlarda. Sakatlık çıkma ihtimali diğer spor dallarına göre biraz daha az. Mesela kafes dövüşünde, boksla, kickboksla bam güm bam güm. Böyle bunlar şeyler varken karate'de bu yok. Karate'de daha çok böyle temas, puanı gösterme. Ya aslında çocuklar için tam birebir uygun bir spor dalı. Buradan bütün anne babalara da böyle bir ürün yerleştirme gibi bir şey aldım buraya. Kendi karate kursumu açmam lazım en yakın zamanda. O zaman reklamlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şimdi Sefo ve Mustafa Sandal radyolarımız olacak. İsyankar diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG altınını paraya çevir.
1: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. 10'da hayat var.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
2: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
4: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
5: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
6: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
7: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
8: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
9: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
10: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
11: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestrasse 19 Wedding.
12: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
13: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te. 0176 22 09 29 02.
14: 40 yıl Möbel Oase büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmetsto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
15: Berlin!
16: Osman, Osman!
15: Dürüm nerede yenir?
16: Dürümcü Osman!
15: Ciğer dürüm,
16: hey!
15: Nohut dürüm,
16: hey!
15: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
16: Osman, Osman!
15: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
16: Dürümcü Osman!
15: Berlin'de iki yerde.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.54 oldu. İlk yayın saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanlarda Mustafa Sandal saygı konseri oldu. Konserden sonra ortalık gerçekten karıştı. Yapay zeka tartışmaları başladı. Mustafa Sandal'ın bazı davranışları oldu. Bunlar tartışma konusu oldu. Ya mesela Mustafa Sandal bu saygı konserinden sonra diğer sanatçıların işte kim mesela Sefo, İrem Demir, İrem Derici Sefo, Nick Ben, ondan sonra başka kim vardı? Rain Man, birçok sanatçının seslendirdiği bu Mustafa Sandal şarkılarını Mustafa Sandal aldı, kendi Spotify profilinde paylaştı. Evet, yani hiç olacak şey değil. Ve tabii ortalık karıştı. Elif Afra Kılıç, Sefo, bunlar hep tepki gösterdi. Ben en çok İrem Derici'nin tepkisini beğendim. İrem Derici şöyle bir şey paylaştı Instagram'da. Arkadaşlar, kim özleyecek yayında Mustafa Sandal'ın değil benim profilimde diye. İşte tam bizlere o saygı konserinden bir tane parça seçtim. Bence en güzellerinden biri. Ece Seski. Ya bugün benim ağzımın içinde sanki bir yılan var. Dilimin dönmesine engel oluyor. Ben en iyisi bir kahve daha içeyim. Siz de o esnada Ece Seçkin ve Mustafa Sandal radyolarımızda olacak. Ay'a benzer diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Metropol FM Türkiye gündemi.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemde öne çıkan bazı gelişmeleri paylaşıyorum. Değerli dinleyenler, Ankara'da polis Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Açıklamalara göre polis barikatları aşarak binaya girerken mahkeme kararıyla görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra binadan ayrıldı ve partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Valiliği ise müdahalenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine ilişkin kararın uygulanması kapsamında yapıldığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ekipleri arasında bugün yapılması planlanan görüşmede iptal edildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Özel'in ekibinin görüşmeye gerek kalmadı mesajı verdiğini açıkladı. Daha önce tarafların ikişer temsilciyle bugün Türkiye saatiyle 14'te bir araya gelmesi bekleniyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde başlayan ve devam eden olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada izinsiz gösteri yürüyüşü, görevli memura direnme ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilen araç sürücüsü hakkında kasten yaralama suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi. İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Resmi gazetede yayımlanan bir kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Hanımlar beyler, saatlerimiz 11.13 oldu. Ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Harika bir şarkı seçtim bizler için. Mor ve Ötesi radyolarımız olacak. Daha mutlu olamam diyecekler. Dinleyicilerimizden bu şarkının klibini hatırlayanlar vardır. Böyle bir kamyonun kasasında geçiyor. Bu klibin ilginç yanı şu. Ekip kamyonun kasasına bütün ihtiyacı olan müzik aletleri vesaire, kameralar, her bir şey kuruluyor. Ve doğaçlama bir şekilde İstanbul trafiğinde o klibi çekiyorlar. Yani o İstanbul trafiğinde bile Mor ve Ötesi grubu daha mutlu olamam diye bağırıyor çağıra şarkı söylüyorsa, bizler Almanya'da mutlu olmak için herhangi bir sebep aramamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ve şimdi sözü tabii ki de onlara bırakıyorum. Mor ve Ötesi daha da mutlu olamam diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için bizi dinlemeye devam.

0: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
1: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
2: Yine borç mektupları mı?
3: Abi bunu aldım. Yeter artık.
2: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
4: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
7: Ivan Flege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
6: Flege Gaat başvurularında, engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
7: Ivan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
8: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
9: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
10: Altın al evladım.
9: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
10: Bak beni dinle, altın al.
11: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagespflege. Telefon 030 417 190 12.

Hanımlar beyler, herkese yeniden merhaba. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 11.24 oldu. Bir Things

saatlerinde hep beraber koşuyorlar. Bunu birçoğumuz sokakta gördük. Zaten Almanya'da herhangi bir koşu kulübüne de üye olmana gerek yok. Yani bireysel koşucular çok daha fazla. Ama bunu kulüp haline getirdiler. Beraber koşuyorlar. Şimdi bu işin bir ileri noktası geldi. Evet. Koşu kulübü modası geçti. Şimdi de Spazier Club modası başladı. Şaka gibi geliyor ama yok, şaka değil. Gerçekten Spazier Club'lar kurulmaya başlandı. İnsanlar yürüyüş için bir araya geliyorlar ve böyle kalabalık bir şekilde yürüyorlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman bir ordu gibi görünebilirsiniz. İnsanların üzerine doğru yürüyen. Şimdi sizlerle ben birazcık bunu konuşmak istiyorum. Yani bu, evet tamam, koşu kulübünü okey anladık. Sağlığımız için koşacağız, edeceğiz. Ama yani yürüme kulüplerinin çok da böyle bir faydası olur mu? Faydası olmasından ziyade aslında beni rahatsız eden şu. Burada tamamen yolu engelliyor olmaları. Hani koşup geçse okey, koş geç. Ama yürüyor ya, o yürümesi bilmiyorum ya, beni sinirlendirir. Ben bu yeni fikri beğenmedim. Ya, bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Onları merak ediyorum. Zerrin Özer'den paşa gönlüm geliyor. Zerrin. Benim oturup Alfa Bey'le tekrardan bir yeniden tanışmam lazım. Zerrin Özer ve paşa gönlüm radyolarınızda olacak, söyleyebildim nihayet. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de neredeyiz? Metropol FM.

0: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, çocuklara yönelik sosyal medya yasağının kısa vadede uygulanabilir olmadığını söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik Partili siyasetçi, çocukların ne zaman cep telefonu kullanacağına devletin değil, ailelerin karar vermesi gerektiğini belirtti. Danimarka, Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri ise sosyal medya yasaklarını gündeme aldı ve uygulamaya koydu. Adalet Bakanı Stefanie Hubig, Almanya için Alternatif Partisi AfD'ye yönelik olası bir parti kapatma sürecinin ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Demokrat Partili Bakan, anayasanın demokratik düzeni korumak için parti yasağı mekanizmasını öngördüğünü belirtti. Hubig, aşırı sağla mücadelenin yalnızca hukuki değil, siyasi tartışmalar yoluyla da sürmesi gerektiğini ifade etti. Almanya'da giderek daha fazla kadın bilinçli olarak çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor. Ekonomik belirsizlik, bakım sorunları, yüksek yaşam maliyeti ve geleneksel rol beklentileri bu kararda etkili oluyor. Uzmanlar, düşen doğum oranlarının yalnızca kadınların sorumluluğu olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Hükümetin açıklamasına göre salgının başlangıcından bu yana 900'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. 204 kişi hayatını kaybetti.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.36 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Hani bu koşu kulüpleri vardı ya, bir de yürüme kulüpleri çıktı. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Açıkçası benim fikrim şu yönde. Tamam, okey, koşma olabilir. Sonuçta herkes koşuyor, bir akış var. Ama yani 100 tane insanın bir araya gelip bunların bir arada yürümesi, ben normal bir yaya olarak bilmiyorum, bu beni rahatsız eder sanki ya, o kalabalığı geçemem diye düşünüyorum. Bir de sizin düşüncelerinize bakalım. Hemen hayırlı sabahlar Mert, Duisburg'dan Cesur. Amaca bakmak lazım. Bunu niye öyle yapıyorlar? Genelde sosyal çevresi olmayan insanlar hayatları kalmadığı için, ya adam yürüyüş kulübüne de gidiyor diye hayatı kalmadı. Çok olabilir, olabilir tabii, o noktaya çok yakın aslında. Bu şekilde bir araya gelip sohbet ediyorlar. O zaman bunun adına sohbet kulübü diyelim. Böyle çok daha işe yarar oldu. Sohbet kulübü olunca insanlar oraya çekmek çok daha kolay olur bir de yani. Bir diğer mesaj Zafer'den. Das ist was für einsame Leute, die alleine sind. Yani evet, doğru, ama ben haberi izlerken o kadar da einsame Leute çok yoktu yani. Genelde gençler, bebek arabasında aileler, ondan sonra yani çok fazla ben burada yaşlı göremedim. Koşu kulüplerini ve yürüme kulüplerini konuşuyoruz derken araya Derya Ulu geldi. Esmer'in adı Oya, benzer güneşe Ay'a diyecek. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: fotojenik.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
5: İsmail kim kız?
4: 27 yıllık diş doktoru.
5: Ya implant?
4: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
6: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
7: İsmail. Berlin.
8: Osman, Osman.
6: Dürüm nerede yenir?
8: Dürümcü Osman.
6: Ciğer dürüm. Hey. Nohut dürüm. Hey. Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
8: Osman, Osman.
6: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
8: Dürümcü Osman.
6: Berlin'de iki yerde.
9: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Juvelier Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Juvelier Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
10: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
11: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Prenz Ali 22 Neukölln ve Nonnendam Ali 96 Spandau.
12: Kahvaltı hazır mı?
13: O ne ki?
14: Meray, çay yapmış.
15: Paketi çok güzel değil mi?
12: Eminim çayı da çok güzeldir.
15: Nasıl?
12: Şahane.
16: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
17: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus, Gebäude Management. 0162

Hanımlar beyler, saatlerimiz 11.50. Ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, koşu kulüplerinin yanı sıra bir de yürüme kulüpleri açıldı. Bunlar üzerine konuşuyorduk ki sizden gelen mesajlarımız var. Onlarla devam ediyorum. Selam Mert, iyi yayınlar. Yürümek için değil de daha çok sosyal olmak için bir aradalar diye düşünüyorum. Frankfurt'tan selam Ferhan. Yani evet, çok haklı olabilirsin, sadece yürüyüş için değil. Daha çok insanların gerçekten de buna katılması, daha sosyal bir çevre edinebilmek için. Evet, doğru. Bir diğer mesajım, sadece yürüyüş gibi düşünmemek lazım. Nasıl yani? Biz eşimle koşu kulübünde tanıştık. Berlin'den Hakan ve Ferda. Bakın bekar arkadaşlar, buraları not alıyoruz değil mi? Bu kısımları not alalım. Bunlar sizi içinizden bulunduğunuz durumdan çıkartacak o minik güzel tavsiyeler. Ve şimdi Türkçe pop'un bana göre Sezen Aksu'dan sonraki neslin içindeki Sezen Aksu. Gerçekten onu o seviyeye koyuyorum. Melike Şahin radyolarımızda olacak. Ortak diyecek. Şu girişi bile böyle beni benden almaya yetiyor ya. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Hadiseden Ara Beni radyolarınızaydı. Saatlerimiz 11.57 oldu. Bu yayın saatimizin son şarkısı bana göre değeri kıymeti bilinmeyen ender rock gruplarımızdan bir tanesi Zakkum. Hatıran Yeter'le radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.08 oldu. Artık kendimize geldik diyebiliriz değil mi? Sizler de kendinize gelmişsinizdir umarım. Kahveler içilmiştir. Enerji alındı, kahvaltı yapıldı. O zaman ufaktan şöyle bir konumuza doğru giriş yapalım. Bugün sizler için bir soruyla geldim. Üstelik bugünkü sorumuz şu. Efendim, mesleğiniz nedir ve mesleğinle ilgili sorulan sana en ilginç soru ne? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben doktorum. İnsanlarla tanışıyorum. Diyorum ki teyzeciğim ben doktorum. Bana diyor ki evladım hemen tansiyonumu ölç. Mesela bu tarz böyle gereksiz ve saçma sapan. Onun haricinde başka... Mesela bunu ben yaşıyorum. Gerçekten yaşıyorum. Mesela işte bir insanlarla tanışıyoruz. Ne iş yapıyorsun? Radyocuyum diyorum. Abi bizim evde çekmiyor diyor. Aynı bu şekilde işte. Sizin mesleğiniz nedir? Sizin mesleğinizle ilgili sorulan en saçma sapan sorular nedir? Bunları merak ediyorum ve bekliyorum. Nereye bekliyorum? Hemen söyleyeyim. 030-217-970-71. 030-217-970-71 nolu WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Ve sizi Buray ile baş başa bırakıyorum. Seni her gördüğünde diyecek. Diyor ve geldi. Girişe ya. Harika bir giriş.

0: 20 yıldır sizin desteklerinizle iyiliği dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Siz de 80 Euro'dan başlayan fiyatlarla kurban bağışınızı yapın, iyiliğin yayılmasına vesile olun. Şimdi vefa zamanı. Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu.
1: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausen Weg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste Haus, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausen Weg 2, Erste Haus, Berlin Bukov.
2: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
3: Altın al evladım.
2: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
3: Bak beni dinle, altın al.
4: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
5: Divan Bildungsakademie.
6: Almanca kursları, Betreuung, Security ve çok daha fazla meslek seni bekliyor.
5: Bildungsgutscheinler ücretsiz.
6: Ayrıca Pflegede Ehliyet, Pflege, Buchhaltung veya Büro Management kurslarında tablet bizden hediye.
5: Divan Bildungsakademie. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Ticarette Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
1: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
2: Sushiana.
3: Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
3: Wie sind dort die Bowls?
2: Onlar da çok lezzetli.
3: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
4: Sushiana, jetzt bestellen.

Metropol FM'deyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şunu konuşuyor idik. Mesleğiniz nedir ve mesleğinizle ilgili size sorulan ilginç, en ilginç hatta en ilginç soru nedir diye size sormuştuk. İyi yayınlar Mert. Ben hemşireyim. Benim için her gün ne zaman insanların altını temizlemeye gidiyorsun diye soruyorlar. Şimdi bu hiç olmadı. Bir, yani hemşirelerimize yaptığı işe bir saygı duyalım ve diğer mesleklerle karşılaştırmayalım. Ve yani bu tarz mesleklerle de dalga geçmenin bir anlamı yok. Neticede yarın bir gün biz de yaşlanabiliriz. Biz de o duruma düşebiliriz. Tek sadece şunu söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili dalga geçenler inşallah pişik olursunuz da sizin altınızı temizlemezler. O gün geldiğinde. Evet, bir diğer mesajım. Bu gerçekten. Selam, ben Burcu, kasiyer olarak çalışıyorum. Ve her ikinci müşteri bana bu bip tonunu uykunuzda da duyuyor musunuz diye soruyor. Gerçekten saçma bir soru ama şimdi üzerine düşününce ya gerçekten günde belki 1000'den fazla değil mi? Ya bir kasiyer ortalama bir günde kaç gün kaç tane ürün geçiriyordur sizce? 1000 vardır değil mi? Ya bir diğer mesaj, iyi yayınlar diliyorum. Frankfurt'tan selamlar. Ben Mehtap. Evet, kadın kuaförüyüm. Bana sorulan en saçma soru ise saç kesebiliyor musun sorusu. Ya arkadaşlar. ya bu şey gibi, fırına giriyorsun ve ekmek var mı diye soruyorsun. Evet, sizler ne iş yapıyorsunuz ve size sorulan en saçma soru nedir diye sorduk. WhatsApp hattımıza cevaplarınızı bekliyoruz. O sırada sizi Demet Akalın'la baş başa bırakacağım. Çok bilindik bir eser. Ben de özledim diyecek. Bu sefer Demet Akalın'dan radyolarınızda olacak tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM.

0: Metropol FM'de.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 12.30 oldu. Sizlere mesleğinizi sormuştuk. Mesleğiniz nedir ve mesleğinizle ilgili size sorulan en saçma sorular diye WhatsApp'a mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hanif Aydoğdu, selamlar Mert, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben kasabım diyorum, karşı tarafta bana et fiyatları neden yüksek diye soruyor. Ya gerçekten kasapların buna bir açıklaması var mı ya? Buradan böyle sormuş olalım. Ya çok mu saçma? Aslında kasap bir noktada onu biliyordur ya. Ya bilmediği noktada şunu söylemeli en azından. Abi bize gelişi bu. Bir diğer mesajım. Selam, ben İzzet, elektrikçiyim. Bana da elektrikten anlıyor musun diye soruyorlar. Yok yok, temizlikten anlarım diye de cevap veriyormuş. Ya temizlikten anlayan elektrikçiler çok kıymetli bizim için. Bakın bunların kıymetini bilelim. Ya, çünkü birçok elektrikçi işini yaptıktan sonra arkasını temizlemeden gidiyor. İzzet bu elektrikçilerden değil arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Merhaba, ben Yeşil. Bak bu da ilginç bir mesaj yani. Ben Yeşil, ben uçak mühendisiyim. Bana sorulan en tuhaf soru şu: boyun hostes olmaya yetmedi mi? Vallahi bundan daha saçma bir soru duymadım. Bu arada hosteslik içinde herhalde bir boy sınırı varmış. O da kadınlar için 1.67. Evet, gerçekten de Yeşil 1.67'yi ulaşamadığı için uçak mühendisi oldu yani. Gerçekten bizi bizden alan soru ve cevaplar. Mümin yazmış bizlere, bana da şimdiye kadar usta olmam gerekirdi diyor. Neyin ustası derken, izolasyon ustası. Ya ben izolasyon ustası olmanın belli bir yaşa gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 40 yaşına gelsin ustalık sonra abi. 40 yaşına kadar insan kalfa olarak şeyini bitirmeli, görevini bitirmeli. Evet, birazcık hızlanalım. Şöyle araya bir Serdar Ortaç atmayalım mı? Beni unut desin. Saatlerimiz 13.33 oldu. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Mesleğiniz nedir ve mesleğinizle ilgili size sorulan en saçma soruyu arıyoruz. Bu zamana kadar uçak mühendisiyim, hostes olamadın mı diye soruyorlar. Çok güldürdüm. Var mı bunun üzerine çıkabilecek kişi? Benim mesleğim bu. Bana sorulan en saçma soru da bu diyenlerin cevaplarını 030-217-970-71'e bekliyorum. Ve sizi Serdar Ortaç'la baş başa bırakıyorum.

0: Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolu.
1: Yoksa bir umut, beni sevmedin tamam. Yapmadın gurur, o sevişmeler yalan.
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu

Tantaşı ve Ramun radyolarımızdaydı. Çaldılar dediler. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, yaptığınız meslek nedir ve mesleğinizle alakalı size gelen en ilginç sorular nedir diye sormuştuk. Hemen mesajlarımıza bakıyorum. Selamlar, ben Erdem. Tatil dönüşü sizi dinliyoruz. Çok merci efendim. Araba işiyle uğraşıyorum. İnsanların bana en çok sorduğu saçma soru: ya bu araba hiç bozulmaz değil mi? Ve sana güveniyorum. Gerçekten bir galericiye sana güveniyorum demek çok saçma. Tabii biz bazılarını şeyin dışına tutuyoruz da, bu galeri mevzusunda güven mevzusu çok zor ya. Herkese de güvenmemek lazım. Araba alıyorsun, arabanın arkası 2006 model, önü 2017. Bu tarz şeyler başımıza gelebiliyor. Bir diğer mesaj: merhaba Burcu, ben Düsseldorf'tan selamlar. Matematik öğretmeniyim. En kompleks şeyleri hemen anında kafanızda çözebilir misiniz diye soruyorlarmış. Tabii çözer. Sen getir hemen. Çok büyük bir problem getir. Benim Burcu hocam onu hemen kafadan çözer. Hiç sıkıntı değil ya. Matematik öğretmeninin günlük rutini bu şekilde zaten. Bir diğer mesaj: selam Mert, iyi yayınlar. Ben Ahmet. Uçak mühendisiyim. Aynı zamanda pilotum. Bizlere gelen en saçma soru: hosteslerle iş ilişkisi dışında başka bir ilişki yaşıyor mu gibi. Oo ya, pilotlarla ne derdimiz var da hemen bu tarz şeyleri onlara yakıştırıyoruz. Ha, bir de bize şunu soruyorlar diyor: biletler niye bu kadar pahalı? Aynı zamanda cevabını da göndermiş Ahmet Bey: ben ne bileyim, sanki babamın şirketi. Allah, doğru. Keşke babanızın şirketi olsa, bize daha ucuz uçabilsek ya. Babasının uçak şirketi olan varsa 030-217. Şaka yapıyorum, şaka. Bir diğer mesaj: merhaba abi, iyi yayınlar. Ben Devlet Demiryolları'nda kargo bölümünde çalışıyorum. Bana sorulan en saçma soru şu: Amazon'dan sipariş verdim, daha hızlı getirebilir misin? Bak, bu set stopunda en komik ve en saçma soru cevabı gerçekten buydu. O zaman hiç böyle araya başka bir komiklik vesaire atmadan Nil Burak'a gidelim. Kendisi birisine ile radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için. Tabii ki de Metropol FM. Keyfiniz bol olsun.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunya.com. Hilfe für Mitmenschen.
1: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Zonnali, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorferdam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
2: Houndfor Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndfor Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndfor Möbelland.
3: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
4: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
3: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
5: www.kraftgaz.de
6: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Badstrasse 19 Wedding.
7: Yine borç mektupları mı?
8: Abi bunu aldım, yeter artık.
7: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolayı imkansız.
9: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
10: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Kottbusser Straße 3, telefon 61 07 40 44.
11: Kahvaltı hazır mı?
12: O ne ki?
13: Meray, çay yapmış.
14: Paketi çok güzel değil mi?
11: Eminim çayı da çok güzeldir.
14: Nasıl?
11: Şahane.
15: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
16: Berlin.
17: Osman, Osman.
16: Dürüm nerede yenir?
17: Dürümcü Osman.
16: Ciğer dürüm.
17: Hey.
16: Nohut dürüm.
17: Hey.
16: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
17: Osman, Osman.
16: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
17: Dürümcü Osman.
16: Berlin'de iki yerde.

0: 76.
1: Berlin'de, İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.

12.54 olduğu saatlerimiz yavaş yavaş bu yayın saatimizin de sonuna doğru gelmekteyiz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa eğer mesleğiniz nedir? Mesleğinizle ilgili size sorulan en saçma sapan sorular nedir diye sorduk. Ve cevaplarınızı WhatsApp hattımıza yani 030-217-970-71 nolu WhatsApp hattınıza cevaplarınızı bekliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz ve işinizle alakalı size sorulan en saçma soru. Selam Mert, Berlin'den Vedat ben. Ordnungsamt'ta çalışıyorum. İnsanlar yanıma gelip "Alles in Ordnung" diye soruyor. Bu o kadar da saçma değil sanki ya. Bunu ben de yapmak istiyorum ya. Arada sırada gerçekten böyle bir Ordnungsamt gördün mü gidip sormak istiyorum. "Ob alles in Ordnung ist oder nicht?" Ya bu çok iyiydi. Veya selam Mert. Frankfurt'tan İsa ben. Taksiciyim. Bana sorulan en çok soru şu: çalışmadığın zamanlarda arabayı kullanıyor musun? Bak bunu ben de çok merak ediyorum ya. Taksiciler çalışmadıkları zamanlarda bu arabayı kullanabiliyorlar mı? Bu konuda taksiciler bizi bir aydınlatırsa çok mutlu olacağım. O sırada İrem Derici radyolarınızda olacak. Zorun ne sevgilim diyecek. Siz de mesleğinizi ve size sorulan en saçma soruyu bize göndermeyi unutmayın. 030 217 907 970 71 numaralı hattımıza.

Göksel Arka Bahçem'de ile radyolarımızdaydı. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.07 oldu. Bana ayrılan sürenin son yayın saatindeyiz. Sizlerle mesleğiniz nedir? Mesleğinle alakalı aldığın en saçma soru nedir diye sormuştuk. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Lübeck'ten Şenol yazmış bizlere. İnşaat işiyle uğraşıyorum. Bana bazen bu işi severek mi yapıyorsun diye soruyorlar. Sıvacıyım ben, neresini seveceğim demiş. Yani öyle, ama insan ya sevdiği işi yapmalı ya yaptığı işi sevmeli. Ya bu budur. Başka türlü hayattan zevk alması açıkçası biraz zor. Bir diğer mesaj. Selamlar Mert, sigortacıyım. Fezişogun yapıyorum. Bana sorulan en saçma soruysa benim Steuererklärung'umu yapar mısın? Ya ben kendiminkini bile yapmıyorum diyor. Ya başkalarınınkini boş ver ama sen kendininkini yap. O çünkü çok önemli. Bir maaş da oradan gelebilir yani. O hiç şaşmaz yani. Çok şaşırtabilir aslında. Merhabalar, ben Augsburg'dan Bahar, yeni taze bir mesaj. Mesleğim yöneticilik ve bazen insanlarla uğraşmak çok zor. Bahar Hanım, istifa edin. Ya çözüm olarak aklıma şimdilik sadece bu geldi. Bir diğer mesaja bakıyorum. Selam Mert, iyi yayınlar. Nürnberg'den Funda. Oo. Diva geldi. Fundacığım, kusura bakma. Senin mesaj Diva'dan sonraya kaldı. Önce Diva'mız Fragman diyecek. Ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'in Neukölln ilçesinde bir apartman dairesinde şüpheli düzenek ve bir kişinin cansız bedeni bulunması üzerine geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Polis olay yerinde kablo yığınları tespit edilmesinin ardından patlayıcı uzmanları bölgeye sevk edildi. Yetkililer daha sonra tehlike olmadığını açıklarken kişinin ölüm nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Berlin'de düzenlenen Kültürler Karnavalı, Kreuzberg'deki Blücherplatz'ta gerçekleştirilen sokak festivaliyle sona eriyor. Organizasyon yetkilileri dün düzenlenen büyük korteje yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını açıkladı. Yaklaşık 70 grup dans, müzik ve kostümle farklı kültürleri tanıttı. Treptow semtinde meydana gelen trafik kazasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri Rodova Şose ve Wegedornstrasse kavşağında devrilen araçtaki yaralılara müdahale etti. Kazanın ardından bölgede trafik aksarken polis soruşturma başlattı. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kültürler arası aile şenliği, lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
1: Ev veya iş bulmakta ya da kağıt kürek işlemlerinde zorlanıyor musunuz? Dil konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
2: Job Center'dan yardım alıyorsanız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirsiniz.
1: Divan Coaching Akademi, profesyonel ve güvenilir bir ekiple.
2: Divan Coaching Akademi, ücretsiz telefon 0800 006 0087.
3: Hound Farm Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Hound Farm Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Hound Farm Möbelland.
4: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
5: Altın al evladım.
4: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
5: Bak beni dinle, altın al.
6: Kahvaltı hazır mı? O ne ki?
7: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
6: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
8: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
9: Yine borç mektupları mı?
10: Abi bunu aldım. Yeter artık.
9: Bak koçum, mektubun fotoğrafını çek. WhatsApp'tan borcum var DE'ye gönder. Hepsi bu kadar basit. Daha kolaya imkansız.
11: Bir WhatsApp mesajıyla oturduğunuz yerden huzura kavuşun. Borcum var DE. Borcunuzdan kurtulun, nefes alın.
12: Bürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbuser Straße 3, telefon 6107 4044.
13: Gastro-Profis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da.

0: 80. Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grand Ali 22 Neukölln ve Nonnendamm Ali 96 Spandau.
1: Juveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juveliye Hatay. Hatay DE.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

Ve yeniden yayındayız. En son tam Funda'nın mesajını okuyacakken araya divamız Bülent Ersoy girdi. Biz hemen aradan çekildik. Mikrofonu divamıza bıraktık. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Mesleğiniz nedir size? Mesleğinizle ilgili sorulan en saçma soru nedir diye sormuştuk. Tam da Funda'nın mesajını okuyorduk ki diva girdi araya. Funda'nın mesajını tekrardan açtım ve selam Mert, iyi yayınlar. Ben Funda aus Duisburg. Benim temizlik şirketim var. Bana en çok sorulan soru, pazar günleri evde süpürge açıyor musun? Yani ya bu gerçekten daha bir saçma soru nasıl olabilir diye düşünüyorum. Yok ya, gerçekten bulamıyorum. Bu da çok iyiydi. Selam Mert, ben ilaç mümessiliyim. Bana en çok sorulan soru, bütün ilaçları getirip bu ne için, bu ne için, bu ne için, bu ne için diye soruyorlar. Veya benim böyle bir ilacım var, bunu sen bize ucuza çözebilir misin? Bak ya, mümessili buldun, suyunu çıkartacaksın. Gerek yok, gerek yok. Selam Stuttgart'tan Neşo. Pizza işletmem var. Özellikle Türkler soruyor, kola bedava mı ya da başka gats bir şey var mı diye. Şimdi şöyle, ya biz Türkler misafirperveriz, ikramı severiz, insanlara ikram ederiz. O yüzden tamamen o yönden soruyorlar. O yönden yani. Başka bir şeyden değil, yoksa istese kolasını alır tabii canım. Öyle bir sıkıntımız yok ya. Kim bu? Evet, Melike Şahin. Sarıl Bana ile radyolarımız olacak.

Melike Şahin'in ardından bir cover'la devam ediyoruz. Darıldım Darıldım Rock Around the Orient cover. Çok çok çok daha iyi olmuş gibi sanki. Siz ne dersiniz?

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.27 oldu. Mesleğiniz nedir ve mesleğinizle alakalı size gelen en saçma soru nedir diye sormuştum. Duisburg'dan Murat'ın bir mesajı var ki. Merhaba, Krefeld'de Notfall Sanitäter olarak çalışıyorum. Ve bana en çok söylenen şey, kan görmekten artık iyice taşlaşmıştır yüreğin. Yani bunu söyleyen de, bunu söyleyenin yüreği taş asıl. Taş yürekliler sizi. Ne istiyorsunuz benim Murat hocamdan? Bu böyle bir şey değil diyor. Çalışırken ayrı, günlük hayatta ayrı, gündelik hayatta kan beni de rahatsız ediyor mesela demiş. Hocam yani. Gerçi bu var, bu şeyde de vardı. Hatırlar mısınız? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer kendisi sanatçımız. Tabii doğal olarak şarkılarından tanıyoruz da. Aynı zamanda bir cerrah. Şöyle bir açıklaması var. Ferhat Göçer'in, beni kan tutuyor. Nasıl mümkün olabilir? Ya, hiç anlayamamıştım ama neyse ki cerrahlığı bıraktı da sanatçılıktan devam ediyor. Evet, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizi dinletmeye devam ediyoruz. Gülden radyolarımızda olacak. Deli Mine ile Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

birazcık maziye doğru. Maziye doğru ufak bir yolculuk yapıyoruz şimdi. Muazzez Ersoy radyolarımızda olacak. Kahverengi gözlerin diyecek. Şöyle maziye doğru ufak bir yolculuğa çıkalım. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için Metropol FM'deyiz.

0: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
1: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. 10'da hayat var.
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de

0: Temple of Adam 176.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
3: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
2: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
4: www.kraftgaz.de
5: Berlin!
6: Osman, Osman!
5: Dürüm nerede yenir?
6: Dürümcü Osman!
5: Ciğer dürüm,
6: hey!
5: Nohut dürüm,
6: hey!
5: Çıtır lahmacun, pide çeşitleri.
6: Osman, Osman!
5: Tırnaklı ekmek dahil her şey kendi üretimi. Wedding'den sonra şimdi U-Bahn ve S-Bahn Neukölln çıkışında.
6: Dürümcü Osman!
5: Berlin'de iki yerde.
7: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
8: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
9: Evet, hem de çok.
8: Wie sind dort die Bowls?
9: Onlar da çok lezzetli.
8: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
9: Sushiana'da her şey lezzetli ve helal.
10: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Yana.de.
11: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfadam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße de iki yerde ve Badstraße de.
12: Sushiana.
13: Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
12: Sushiana.
14: Çakın çakın gelin. İster Neukölln'e, ister Spandau'a. Ersin Möbel artık iki yerde. Ersin Möbel, Grenzallee 22 Neukölln ve Nonnendamm Allee 96 Spandau.

Hanımlar, beyler, saatlerimiz 13.50 oldu ve bana ayrılan sürenin yavaş yavaş da sonuna geldik maalesef. Ama ben yokum ama kim var? Stüdyomuzun starı DJ Hakan birazdan sizlerle beraber yayında olacak. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Size harika bir şarkı gönderiyorum son olarak. Özcan Deniz radyolarımızda olacak. Benim en sevdiğim şarkısı. Gerçekten hiç yalansız Özcan Deniz'in en sevdiğim şarkısını çalacağım sizlere. Özcan Deniz'in de yakın zamanda Almanya turnesi vardı. Salonlar hınca hınç dolu. Zaten Hakan'ı takip ettiyseniz ondan bir bilet kazanıp da Özcan Deniz'e gidebilirdiniz. Giden dinleyicilerimiz de var. Onlar bir mutlu, bir mutlu. Onlardan mutlusu yok. Ya Özcan Deniz'i gerçekten canlı izlemek bambaşka, radyodan dinlemek bambaşka. Gelelim ben bizim en sevdiğim şarkısına. Hangisi? Hiç bir tahmininiz var mı? Sizi hiç zorlamadan ben şarkıyı hemen göndereyim. Hoppa! Özcan Deniz bir dudaktan ile radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde

mikrofona ben de İlker Hakan. Rengarenk programındayız arkadaşlar. Bugün 4 saat birlikteyiz. Eğlencenin, curcunanın, gırgırın programı. Burada rengarenkte. Güleceğiz, eğleneceğiz. Karşılıklı birbirimizle hafif de olsa dalga geçeceğiz. Bu programda küsmek, darılmaca yok, tamam mı? Hep böyle güleceğiz işte. Ve bugünkü programında yine birbirinden çalacağım en güzel ve günümüzde en iyi şarkıların yanı sıra tabii ki hiçbir yerde bulamayacağınız şarkılarımız da burada olacak bu programda. Bugünkü bakayım birçok konulara değineceğiz. Burada da tabii ki sizlerin de katılımları benim için çok önemli. Numarası olmayan, stüdyomuzun numarası olmayanlara 0-32-117-970-71. Hızlı söyleyeyim ki yazamıyorsanız. 0-32-117-970-71. Buradan öğretmenlere sesleniyorum. Öğretmenler. Şimdiden siz bir yere not edin. Size soracağım soru. Önümüzdeki saat içerisinde işleyeceğiz bunu. Öğretmenlere. Bana mı isterseniz şimdiden de yazabilirsiniz. Öğretmenlere sesleniyorum. Şimdiye kadar okul hayatınızda öğretmen olarak yaşamış olduğunuz en ilginç olay ne oldu? Ne oldu? Bunu bana ister sesli mesaj, ister yazılı mesaj veya önümüzdeki saat içerisinde canlı telefon bağlantısı kurarak da böyle içinizi dökebilirsiniz. Şimdi beni al diyecek Ankara Ekos'la programımızın açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Keyfiniz bol olsun. Rengarenklisiniz. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben Nişi Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Berlin'de sokaklara çöp atanlara yönelik cezaların arttırılmasına rağmen kirlilik probleminin sürdüğü bildirildi. İlçe belediyeleri geçen yıl 1000'den fazla ceza keserek yaklaşık 300 bin euro tahsil etti. Yetkililer özellikle parklar ve kaldırımlarda yasa dışı şekilde bırakılan çöp miktarının artmaya devam ettiğini açıkladı. Değerli Berlinliler, bugün Pfingstmontag nedeniyle mağazaların büyük bölümü kapalı olacak. Ancak tren istasyonları, havalimanı ve bazı turistik bölgelerdeki marketlerle nöbetçi satış noktalarının açık kalacağı bildirildi. Açık işletmeler arasında Hauptbahnhof, Friedrichstraße ve Berlin Brandenburg Havalimanı çevresindeki bazı market ve mağazalar yer alıyor. Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili kadının 84 yaşındaki eşini gözaltına aldı. Yetkililer tekerlekli sandalye kullanan şüphelinin yanında suç aletini de ele geçirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Rengarenk'lisiniz ve Bengü Ümit Sayın'la birlikte yaz sen gidip de diyor Metropol FM.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
4: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin. Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin. Şimdi yeni adresinde. Telefon 030 123 573 13.
5: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
6: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
7: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.
8: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der Mitex Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. Mitex Steuerberatung. Jetzt informieren auf mitex.de.
9: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
10: Ay, ne yapacağım şimdi?
11: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
10: Ama numarası yok ki.
11: Hemen yaz. 682-77-207.
10: Dur tam yazamadım.
11: 682-77-207.
10: Sonra?
11: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
12: Pflegehilfsmittel box gelmiş.
13: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
14: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de.
11: Gutachter Tuncay, Greiner Straße 3 Mariendorf. Telefon 0176 622 955 55.

Metropol FM'desiniz. Rengarenk programında mikrofonu ben DJ Hakan ve arkadaşlar önümüzdeki ayın 20'sinde Haluk Arnaz'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival var. Bu festival için bilet kazanabilirsiniz. Demet Akalın orada, Semih Cenk orada, ondan sonra Sefa orada, Label orada, Duman orada. Başka unuttuklarım da var ama var da var. Demet Akalın söyledim mi? Söylemiştim ona. Evet, o da var. Bu 20 bin kişilik Summer Festival. Haluk Arnaz'ın sunmuş olduğu Oberhausen'daki bu Summer Festival için bilet kazanmak istiyorsan size bir görev vereceğim. Yani görev dediysen şöyle bir şey olacak. Benim program adı Rengarenk biliyorsunuz. Ve bu rengarenki anons edeceksiniz. Intro gibi. Sesli mesaj göndereceksiniz bana. Diyeceksiniz ki atıyorum falanca filanca. Evet, rengarenk programında DJ Hakan'la Metropol FM'de eğlenceye doyamayacaksınız gibi böyle bir sesli mesaj atacaksınız. Ve adı farklı. Cümlelerde kullanabilirsiniz. Fantezinizi geliştirebilirsiniz. Abuk sabuk şeyler de söyleyebilirsiniz. Çok resmi de olmayabilir. Yani alemin en manyağı DJ Hakan'la yani saydırabilirsin arkadaşlar. Ihr habt alle Narren Freiheit. Evet. Bu sesli mesajlarınızı bekliyorum. Intro'yu yapmanız gereken tek şey rengarenk geçecek. Bir de DJ Hakan geçecek. Bir de Metropol FM geçecek kurmuş olduğunuz cümlede yapacağınız introda. Evet, sizlerden sesli mesajlarınızı bekliyorum şimdi. Ve seçeceğim en iyi iki, bakın iki dinleyicimize ikişer adet bilet armağan edeceğim. Hazır mıyız? Gelsin bakalım mesajlar. Telefon numaram 0-30-217-970-71. 0-30-217-970-71. Paşa gönlüm. Zerrin Özer'le ilerliyoruz şimdi. 14.20 yaptık saatimizi. Keyfiniz bol olsun. Metropol FM'desiniz. Rengarenk.

0: Zerrin Özer'den dinledik ve mesajlar gelmeye başladı bile arkadaşlar. Benim programımı sunan, benim programı en iyi sunan bir kişi. Yani atıyorum işte karşınızda DJ Hakan, Rengarenk programında Metropol FM'desiniz, sakın kaçırmayın diye. Böyle deli dolu intro yaparsanız, bir giriş bir sunum yaparsanız size önümüzdeki ayın 20'sinde Oba House'una düzenlenecek olan o Summer Festival için biletler armağan ediyorum. Bir dinleyicimizden şöyle bir mesaj geldi. Mesela.
1: Reklamlardan sonra DJ Hakan'la Metropol FM'de rengarenk devam edecek. İyi dinlemeler.
0: Aynen böyle. Farklı da olabilir, daha enerjik de olabilir. Artık onu size bıraktım arkadaşlar. Ve burada tabii ki bir oylama yapacağız. Oylama sonucu en çok puan alan dinleyicimize, iki dinleyicimize ikişer adet bilet armağan edeceğim. Ve şimdi Semih Cenk ve Rain Man. Yana yana diyorlar. Evet, mesajlarınız geliyor. Sizler de göndermeye devam edin.

0: Rengarenk programdasınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve bugün iki dinleyicime ikişer bilet armağan ediyorum. Önümüzdeki ayın 20'sinde Halikarnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival için Demet Akalın orada olacak, Label C5 orada olacak, ondan sonra Semi Cenk, Sef orada olacak, Duman orada olacak, olacak da olacak, Demet Akalın orada olacak. Bu festival için bilet kazanmak için yapabilmeniz gereken bir şey olacak arkadaşlar. Benim programımı anons edeceksiniz. Anons edip herhangi bir yere kaydedip bunu 0-32-17-970-71 numaralı stüdyo numaramıza sesli mesaj olarak WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey benim rengarenk programı anonsu. Böyle nasıl desem diyemedim. çok böyle sıra dışı bir şey de olabilir. Böyle TRT İnti haberleri okur gibi değil de, tamam mı? Saygıdeğer misafirlerim falan değil de, atıyorum şimdi ve karşınızda alemin en kel DJ'i DJ Hakan gibi, yani en arıza şov, aklınıza ne geliyorsa bana bunu gönderiyorsunuz. Ondan sonra sizlerin vereceği notla ne yapacağız? Tabii ki bu ilk iki dinleyicimize ikişer bileti armağan edeceğiz. Evet, benim programımı en farklı bir şekilde anons edenleri arıyoruz. Mikrofon sizde ve mesajlarınızı bekliyorum. Örnek mesajlar var. Mesela.
1: Aplaus aplaus. Dünyanın en güzel radyosu rengarenkte Sibel Can sizlerle Metropol FM'de DJ Hakan'la. Hepinizi bekliyoruz.
0: Aynen böyle. Aynen böyle arkadaşlar. Bunun gibi mesajlarınızı sizlerden bekliyorum. Haydi bakalım. Şimdi Sibel Can'la dıkıdık dıkıdık dıkıdık ilerliyoruz. Rengarenktesiniz. En güzel şarkılarımız. En matrak hikayeler. Dedikodular. Birbirini rezil etmeler. Aklınıza ne geliyorsa bu program.

0: Ve mesajlarınız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Benim programı en iyi bir şekilde sunan iki dinleyicimize önümüzdeki aydaki Multi Summer Festival için 20 bin kişilik bu eğlence için ya burada o daha sesli. Aynen daha sesli o ya bu arkadaşlarımız bu turneyi daha doğrusu eğlenceyi düzenleyen Harika NASA'da buradan teşekkür ediyoruz. Bu festival için bilet kazanmak için benim programı bu festivalde bilet kazanmanız için benim programı en matrak bir şekilde anons eden iki dinleyicime bu biletleri armağan ediyorum. Mesela şuna benzer bu benim çok hoşuma gitti şahsen.
1: Rengarenk darararam dararam. Evet arkadaşlar DJ Hakan'ın programında Keltoş Kafa'dan rengarenk dünyayı akmaya ne dersiniz? Bizi takip edin neler göreceksiniz neler. Rengarenk la la.
0: Benden de delisi varmış. Feride gönderdi bunu ve buna benzer mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ard ardına gelebilir. Başka bir dinleyicim ise şöyle bir mesaj göndermiş.
2: Gökkuşağından daha renkli rengarenk programı Sertab Erener'in renkli kişiliğinden ilham alarak rengarenk şarkısını yaptığı DJ Hakan'la birlikte Türkiye'nin ve Almanya'nın en kaliteli radyosu Metropol FM'de devam ediyor.
0: Vay be. Vay be. Yasin Özkaya bunu gönderdi ve diğer mesajlarınıza da yer vereceğim. Bunu bu saat içerisinde bitireceğiz tabii ki arkadaşlar. Acele edin, acele edin. Daha 35 dakikamız yok. Ne 35'i? 25 dakikamız daha var. Mesajlarınızı bekliyorum. En iyi ve en matrak anons eden dinleyicimize bu biletleri armağan edeceğim. Dedikten sonra size bir parça çalacağım ki aklınız, hayaliniz şaşacak.

bu nasıl bir şarkıydı böyle? Of, bittim. Affetmem asla seneleri ve araştırmayın. Hiç Shazam mazam onları gelip de bunu kim söylüyor? Kaina Shons. Metropol FM'de dinleyebilirsiniz. Rengarenk programında. Bir mesaj gönderin bana. Sadece bir mesaj gönderin bana Hakan. Şu affetme beni çalar mısın? Ne olur kurban olayım. Gözünün yağını yiyeyim. Gibi. Ay ne iğrenç öyle ya. Ama eskilerden öyle derlerdi değil mi? Köylerde kızancıklar. Aynen böyle. Evet ve bu arada tabii ki mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birbirinden farklı, güzel ve espiritüel mesajlarınız var. Arkadaşlar şurada şimdi bir şey söyleyeceğim. En matrak, en deli dolu, en çağ dışı da diyebilirim. Beni böyle yerin dibine sokabilecek anonsları da kabul ediyorum, tamam mı? Tekrar ediyorum. Beni böyle yerin dibine sokabilecek anonsları da kabul ediyorum. Hadi in bakalım. Rengarenk programının sunumunu yapın. DJ Hakan geçsin içinde. Rengarenk geçsin ve Metropol FM geçsin. Ve en sıra dışı, en matrak dediğim gibi bu anonsu yapan dinleyicilerimize Sama Festivali için ikişer tane bilet armağan ediyorum. Dedikten sonra yine harika bir parçayla ilerliyoruz. Misafir diyecek Zeynep Bastık. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Ve sizlerden gelen mesajlarımız devam ediyor. Benim programımı en iyi, en matrak, en sıra dışı, böyle beni en, yani bana arkadaşlar giydirebilirsiniz. Hiç sorun yok. Giydirebilirsiniz. Arayın bakalım. Şimdi gelen mesajlara yer veriyorum. Bunlardan bir tanesi aynen şöyle.
1: Selam Metropol FM dinleyicileri. Şu anda Rengarenk programında Kel DJ Hakan'la beraber çok güzel vakitler geçirebilirsiniz. Dedikodu var, şaka var, şarkı söyleme var. En önemlisi en güzel vaktin geçtiği zaman. DJ Hakan sizlerle beraber şu anda Bülent Ersoy'u dinliyoruz.
0: Bülent Ersoy'u da hemen böyle iliştiriverdi arkasına. Bülent Hanım'ı çok seviyorsunuz galiba. Bunu bana Emel gönderdi. Teşekkür ederiz Emel'ciğim. Sağ olasın. Bir diğer dinleyicimiz aynen şöyle demiş. İyi kulak verelim.
2: Tekrar yeniden. Moraliniz bozuk. Enerjiniz düşük. Saatler geçmiyor. İşte saatler geçmiyor. Ne dinleyeceksiniz? TC Hakan. Çünkü TC Hakan rengarenk programıyla hem moralleri düzeltiyor, hem enerjinizi arttırıyor, hem de saatlerin su gibi geçmesini sağlıyor. TC Hakan, TC Hakan, rengarenk program. Evet, ben İlhan, Friedberg'den. Şimdi oldu.
0: Evet, ve şimdi oldu. Olduğunu da o karar veriyor. Wunderbar var az gibi izin. Wunderbar. Şu anda bir de şu TJ'yi de bir sökebilseydim. TJ. Dun, dun, dun, dun, dun. Başka bir dinleyicim ise aynen şöyle demiş.
3: Evet arkadaşlar, birazdan rengarenk yayınımız başlıyor. Metropol FM'de kiminle beraber olacağız biliyor musunuz? Hakan'la beraber. Ya çok iyi bir çocuk. Çok seviyoruz onu. Herkese bilet veriyor. Bir bana vermeyecek. Kesin vermeyecek. Çünkü ay sesin güzel değil mi diyecek.
0: Oo, senin herhalde karşılaştık, tamam mı? Buradan bana tabii ki serzenişte bulunuyor. Bu sefer notlarınızı ben değil, dinleyicilerimiz verecek. Bir diğer dinleyicimize bakayım ne demiş, onu da dinliyoruz.
4: Yayın akışı su gibi akan, ben DJ Hakan, beni dinlemeye devam edin.
0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Harika. Evet, diğer mesajlarınıza, sesli mesajlarınıza biraz sonra yer vereceğim. Ve son 13 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bu 13 dakika içerisinde bana göndereceğiniz mesajlar galibi, iki galibi burada belirleyeceğiz. Az sonra radyonuza sakın ayrılmayın.
5: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin. Yetimlere destek sağlayın. Sağlık hizmetlerini güçlendirin. Ya da zekatınızı verin. Hep-dunya.com.
6: Ofis mi? Otel mi? Dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.
7: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde, Kreuzberg'te. 0176 2209 2902.
8: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. İşten mi çıkarıldınız? Aracınızla kaza mı yaptınız? Jobcenter gibi bir kurum sizden para mı talep ediyor? Reşo sigortasıyla avukat ve mahkeme masraflarından korkmayın. Geç kalmadan Reşo sigortanızı yaptırın.
9: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
8: Yakında Siemensstadt'ta yeni şubemizi açıyoruz.
10: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
11: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
10: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
12: 16 yıldır lezzetin adresi Ek Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
13: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
14: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
15: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi Kreuzberg.
16: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistrasse 2 Wedding.
17: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
0: Evet ve son 10 dakikamız kaldı. Mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Benim programı en iyi, en matrak, en sıra dışı ve hatta beni en yerin dibine sokacak şekilde sallamak serbest. Bu şekilde sunan iki dinleyicime bilet armağan ediyorum. Ne bileti bunlar? Tabii ki otobüs biletleri değil. çok komikti. Bayılıyorum benim şu esprilerime. Kusura bakmayın. Allah da size arkadaşlar sabır versin. Ne bileyim. Ve dediğim gibi bana göndermiş olduğunuz mesajlarda en iyi iki dinleyicimizde önümüzdeki ayın 20'sinde Oberhausen'da sunulacak olan Summer Festival bileti için, daha doğrusu eğlencesi için, festival için iki tane bilet armağan ediyorum. Yapmanız gereken tek şey benim programımı sunmanız olacaktır. Intro böyle. İçerisinden. Programın adı geçecek, radyomuzun adı geçecek ve benim adım geçecek. Yani DJ Hakan, Rengarenk ve Metropol FM. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj göndermiş.
18: Hanımlar, beyler, bugün canınız sıkkınsa geçmiş olsun. Çünkü birazdan kesinlikle izleyecek Metropol FM frekansında kahkaha terapisi ücretsiz başladı. Çayın sıcaksa yaklaş çünkü Rengarenk yayında.
0: Teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Bir de not iliştirmiş. Arabaya bağlı olduğumdan hışırtılı olmuş. Bak kusura bakmayın diyor. Ben sadece hışırtı duydum gerçi ama. Bence arabayı değiştir. Almanya'da araçlar artık arabalar telefonlardan daha ucuz. Bir diğer dinleyicimiz ise. Das ist auch richtig stark. Evet, bir başka dinleyicimiz aynen şöyle bir mesaj göndermiş.
19: Hanımlar, beyler, arabanızın benzini bitmiş olabilir, aşk hayatınız karışmış olabilir ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de Gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
0: Harika, harikasın. Beni de gömmüşsün ya. İşte ben böyle şeylere bayılıyorum. Bayılıyorum böyle, bayılıyorum. Ama burada programımızın adı Gökkuşağı değil, Rengarenk. Tamam, sen onu Gökkuşağı olarak yakıştırdıysan... O senin sorun diyecektim ama bu bir sorun değil. Bu gayet böyle bir özelleştirme olmuş. Ve şimdi Murat Dalkılıç, bu nasıl aşk diyor. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim. Son 6 dakikanız kaldı arkadaşlar. Son 6 dakika içerisinde benim programımı en iyi anons eden 2 kişiye 4 tane bilet armağan ediyorum. Demet Akıl'ın Sefo, Label C5, Duman, Semi Cenk. Unuttum diğerde. Ya o kadar sanatçı var ki.

Evet arkadaşlarımız, biraz sonra, daha doğrusu saat 5.30 gibi, yani 17.30 gibi bana göndermiş olduğunuz bu sesli mesajların galibini açıklayacağız burada. Sizlere dinleteceğiz ve sizlere oy verdireceğiz. En fazla oyu alan dinleyicim buradan SMS, yani daha doğrusu mesaj üzerinden, WhatsApp üzerinden alacağım en fazla oy o iki dinleyicimi ikişer bilet kazandıracaktır. Ve biraz sonra da önümüzdeki saat içerisinde, daha doğrusu bütün bana göndermiş olduğunuz bu mesajları tekrardan dinleyicilerimize dinleteceğim ve bana gönderecekleri dilim gibi mesajlarla en fazla mesaj alan ilk iki dinleyicim bu önümüzdeki ayın 20'sinde Multi Summer Festival için bilet kazanacaklar. Ve şimdiki konumuz ise öğretmenler. Sadece öğretmenler değil tabii ki. Başka meslek dalında olan arkadaşlarımız, başınızdan geçen en, yani meslek hayatınıza başınızdan geçen en böyle sıra dışı ne oldu? Yazın bana. Veyahut da sessiz mesaj veyahut da canlı telefon bağlantısı. Bekliyorum. Öğretmen olabilir, şoför olabilir, fırında çalışan beka olabilir, polis olabilir, haydut olabilir. Vallahi abi şurayı soyuyorduk da böyle bir şey geldi başımıza diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Hepsini siz yeter ki isteyin. Burada yayınlayacağım. Canlı yayında da konuşabiliriz. Ve şimdi Sıla'yla devam ediyoruz. Dırım dırım. Hayvan zannettim, hayranmış. Sizler için Metropol FM'de.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'desin, mikrofona ben Hiçi Hakan ve Rengarenk programındasınız. Bana burada ne demiştim? Sallamak serbest arkadaşlar. Hiç bana bir şey işlemez. O kadar güzel mesajlar geldi ki, sesli mesajlar geldi bir de. Oo, bazılarını ben, yani beni aslında rahatsız etmiyor ama sizleri rahatsız edecek. Sallayın dedim de öldürün demedim. Yani beni öldürebilirsiniz. Sorun yok. Ama dinleyicilerimize bunları dinletebilir miyim? O da ki tabii. Şimdiki konumuz arkadaşlar, meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en sıradışı, en ne o da? Diyeceğiniz ya da ana diyebileceğiniz herhangi bir huzursuz veya da yaşamış olduğunuz herhangi bir olumsuzluk oldu mu? Veyahut da bu ille de yani kötü bir şey olması gerekmiyor. İyi bir şeyler de olabilir. Arada sırada hayatımızda iyi şeyler de oluyor. Bunları bizimle paylaşabilirsiniz. Öğretmen olsun, şoför olsun, beka olsun. Sonra ne vardı, ne demiştik? Polis olabilir, haydut olabilir. Değil mi? Ya abi geçenlerde şurayı soyuyorduk da olmadı falan böyle gibi. Sıkıyorsa arayın beni. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Ve beni bugün ilk arayan dinleyicim ise Frankfurt'tan Derya Şahin. Biraz sonra kendisiyle bağlanacağız. Öğretmen kendisi. Ne öğretmen olduğunda biraz sonra zaten öğreneceğiz. Frankfurt'tan Derya Şahin'e bağlanmadan önce Mesut arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ondan sonra tekrar buradayız. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Metropol FM'de rengarenklisiniz. Mikrofona ben Aleme Enkel diyeceğim. DJ Hakan.
0: Metropol FM aktüel Berlin.
2: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Berlin'de sokaklara çöp atanlara yönelik cezaların arttırılmasına rağmen kirlilik probleminin sürdüğü bildirildi. İlçe belediyeleri geçen yıl 1000'den fazla ceza keserek yaklaşık 300 bin euro tahsil etti. Yetkililer özellikle parklar ve kaldırımlarda yasa dışı şekilde bırakılan çöp miktarının artmaya devam ettiğini açıkladı. Değerli Berlinliler, bugün Pfingstmontag nedeniyle mağazaların büyük bölümü kapalı olacak. Ancak tren istasyonları, havalimanı ve bazı turistik bölgelerdeki marketlerle nöbetçi satış noktalarının açık kalacağı bildirildi. Açık işletmeler arasında Hauptbahnhof, Friedrichstraße ve Berlin Brandenburg Havalimanı çevresindeki bazı market ve mağazalar yer alıyor. Lichtenrade semtinde 69 yaşındaki bir kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili kadının 84 yaşındaki eşini gözaltına aldı. Yetkililer tekerlekli sandalye kullanan şüphelinin yanında suç aletini de ele geçirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Evet ve şimdi aşık mı olmak istiyorsunuz? Alın size bir parça.

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
5: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
7: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
8: İsmail kim kız?
7: 27 yıllık diş doktoru. Ya implant?
9: İsmail.
7: 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
10: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
9: İsmail.
11: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
12: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
13: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar?
14: Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
15: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudam.
16: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.

0: Joval Efendisiniz. Rengarenk programında ve koştura koştura nefes koşturdum arkadaşlar. Mutfaktaydım. Town Sos haniyesinde yetişebildim. Yetişmesen de olurdu diyenleriniz var biliyorum ama ekmek parası arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, ve bu arada şimdi bu saat içerisindeki konumuz meslek hayatınızda şimdiye kadar yaşamış olduğunuz en sıra dışı veyahut da böyle ana lan böyle şeylerde mi oluyormuş lan dediğiniz ora ne dediğiniz. Ben bir gün araç kullanırken man ey dedim. Oğlum da dedik ya Alman siniri. Şimdi kendisi Türkiye'den geldiği için bilmiyor, tanımıyor oraya. Nasıl Alman siniri? Man ey Alman siniri oluyor. Türkçe nasıl oluyor? Yürü be yürü be. Trafikteydi. Zop. Meslek hayatınızda başınızdan geçen en sıra dışı olayları benimle paylaşabilirsiniz. Bunu ister sesli mesajla veya da yazılı mesajla da yapabilirsiniz. 0-32-117-970-71 hızlı konuşuyorum ki yazamıyorsunuz diye. Burada ama yine de yazıp beni arayanlar da var, mesajlarınızı atanlar da var. Şimdi bu dinleyicilerimizden bir tanesi Derya Şahin. Kendisi Frankfurt'ta öğretmen ve aynı zamanda tiyatroyla da ilgileniyor. Hoş geldin Derya. Bir saniye. Derya, Derya kayboldu. Ha, burada. Oh.
1: Merhabalar.
0: Merhaba Derya Şahin. Nasılsın, iyi misin Derya?
1: İyiyim, teşekkür ederim Hakan'cığım. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Ve arkadaşlar demiştik ki meslek hayatınıza başınızdan geçen en sıra dışı olaylar nedir? Daha lafı bitirmeden Derya aradı hemen. dur benim bir şey söylemem gerekiyor dedi. Derya, neredesin? Nerede kalıyorsun?
1: Frankfurt'tayım ben şu an.
0: Frankfurt'ta kalıyorsun. Mesleğin nedir? Veyahut da çalışıyor musun?
1: Frankfurt'ta hemen... evet anlatayım istiyorsun.
0: Ha, öyle değil. Susarsan anlatacağım. Buyur.
1: Tamam, susayım.
0: Hayır, sen bana diyorsun.
1: Ben anlatayım.
0: Sen bana diyorsun, susarsan anlatacağım.
1: Sen sus Hakan, ben susarsan anlatacağım Hakan.
0: Tamam, buyur, dinliyorum.
1: Çok konuşuyorsun Hakan.
0: Doğru söylüyorsun, buyur.
1: Bak şimdi, Frankfurt'ta matematik öğretmeni olarak çalışıyorum. Bunun yanında ikinci mesleğim de oyunculuk. Başka sorun var mı?
0: Oyunculuk derken sinema ya da tiyatro?
1: Daha fazla tiyatro ağırlıklı. Özellikle sosyal temalı, kadın temalı tiyatro projeleri üretmeye önem gösteriyoruz diyelim.
0: Yani şu anda oynamış olduğun herhangi bir oyun var mı?
1: Var. Hatta Kadınlar Günü'nde bu sene Bunt Frauen adında bir oyun sergiledik. Bayağı da güzel izlenim oldu.
0: Çok güzel.
1: Yani kadınların seslerini çıkarmaları için bir belki sahnede sesimizi çıkarmak her kadının, hani şöyle bir şey söyleyeyim. Heyecanlandım artık.
0: Yok, sorun değil, sorun değil.
1: Sana.
0: Buyur.
1: Şimdi bir şekilde hani kadınların da seslerini çıkarmasını önemsiyorum. Ve ben de bu kadınları adayarak da işte Dünya Kadınlar Günü'nde sahneye çıktım. Çok da güzel izlenim oldu. Çok başarılı buldum.
0: Bravo.
1: Öyle yani, güzel işlerde yer almak insanı heyecanlandırıyor. Ve bu yolda devam etmeyi de hani motive olarak kendimde bunu görüyorum zaten.
0: Okey, Almanya'da doğdun. Yani. Almanya'da doğdun.
1: Evet, Almanya'da doğdum. Almanya'da büyüdüm.
0: Büyüdün, boy kaç?
1: Boy ne yapacaksın boyu canım?
0: Hayır, büyüdüm dedin de onun için.
1: Boyum 1.58.
0: Evet. Tam büyüyememişsin ama.
1: Sayım yani. Büyüyemedim. Ne yapalım? Allah bizi böyle yarattı.
0: Ama bana yaklaşmasın. Tamam mı? Zor. Şimdi
1: yani
0: aynı
1: birazcık olsun.
0: Aynı zamanda öğretmenim dedin. Ne öğretmeni?
1: Matematik ve biyoloji öğretmeni.
0: Biyoloji de var.
1: Evet.
0: Okulda yani, peki. İki ders üzerinde
1: şu an,
0: mi?
1: Şu an 10. sınıfım var.
0: Evet.
1: Mezunların az kaldı. Yani mezuniyet töreni var birkaç hafta sonra. Onlarla ilgileniyorum. Heyecanlı geçiyor, güzel geçiyor. Mesleğimi çok seviyorum. Ama oyunculuğu da seviyorum. Tabii ikisini aynı anda ilerletiyorum. Paralel anlamda yani.
0: Peki bu meslek hayatında, daha doğrusu öğretmenlik hayatında başından geçen ilginç, en ilginç. Ya şöyle bir şey yaşadım. Hiç unutamadığın herhangi bir hikaye var mı?
1: Yani ikisini de kapsayan bir hikayem var. Onu anlatabilirim.
0: Tabii ki, buyur.
1: Yani şimdi bir gün sınıfa girdim, tamam mı? Ama sınıf aşırı sessiz. Yani normalde çok sesli bir sınıftır. Böyle normal sessizlik de değil. Böyle 32 kişi bana bakıyor. Dedim Allah Allah, kesin bir şey oldu. Tam çantayı bırakacağım, bir öğrenci ayağa kalktı dedi. Ya dedim, sizi dün TV'de gördük. Dedim ya imkansız, o ben değilimdir yani. O dedi yok hocam,
0: Bir
1: size
0: saniye.
1: çok benziyor kadın.
0: Nerede görmüşler? Tam anlayamadım.
1: TV'de görmüşler
0: TV'de
1: dedi.
0: görmüş. Televizyonda, evet.
1: Ha. Dedim yok hocam, yok yok dedim ya, ben dedim o değilimdir yani, imkansız. Yok hocam, size çok benziyor kadın, bir Alman rapçinin klibindeydiniz, hatta rapçiyle dans ettiniz dediler. Dedim yok artık. Ya ders kaynamasın diye tabii diyorum çünkü, ama benim kafam hala böyle matematikte, fonksiyonlarda nerede kalmış, çocuklar sorusu var tabii kafamda. Yani kafam matematikte aslında benim. Ama yansıtmak da istemiyorum açıkçası. Sonra

0: yayınlanmış. Sosyal medyada, TV'de yayınlanmış. Ve işte öğrenciler şarkıyı hani dinlemek için beklemişler, çıkmasını beklerken matematik öğretmenlerini görünce şok oldular tabii ki şimdi. Ama sonra dedim ki yok o ben değilim, ama dedim şimdi içimde tabii biraz böyle heyecanlı, çünkü ne yapacağımı bilemedim. Çünkü ben bu kadar ünlü olduklarını tahmin etmemiştim açıkçası. Sonra bir kız öğrenci dedi ya dedim öğretmenim ya dedi, siz benim hayallerimi çaldınız, ben o kadar çok seviyorum ki o rapçiyi, o kadar aşıkmış ki rapçiye. Kendimi bir anda tabii kötü hissettim. Yani
1: Oyun
0: cidden o
1: bozan.
0: günden sonra Hakan ya oyun bozan oldum. Ama o günden sonra okulda popülerliğim eksponansiyel bir şekilde arttı Hakan, yani.
1: E işte bu.
0: Ama ilk kez matematik sayesinde bildi. Bu beni bir de biraz üzdü tabii ki yani. Bak o kadar ders anlatıyorum, elimden geleni yapıyorum. Ama o şekilde popülerlik değil de rapçiyle bir klipte yer almam onlar için çok büyük bir şaşa oldu. Öyle bir şaşa yarattı.
1: Evet Derya'cığım, şimdi okulda tabii ki herkes oraya gittiği zaman böyle aha geliyor geliyor işte oraya. Hayallerimi
0: İşte
1: yıkan.
0: bu, işte bu.
1: Hayallerimi
0: Bu klipte
1: yıkan.
0: oynayan bir kız.
1: Böyle senin...
0: Ya belki de bak gerçekten normal, ciddi bir disiplinli bir öğretmenimdir. Ama belki bu yüzden hani öğrencilerin bu kadar çok hoşuna gitti. Yani belki kendilerini, hani beni de kendileri gibi gördüler. Belki o yüzden hoşlarına gitti diye umuyorum. Ama güzel güzel tanımlandı yani. O kadar da sorun olmadı.
1: Teşekkür ediyoruz. Derya'cığım, bu anını bizlerle paylaştığın için öğrencilere de buradan selamlarımızı mutlaka ilet.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet arkadaşlar, Derya.

Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: meslek hayatınızda şimdiye kadar başınızdan geçen ilginç hikayeler oldu mu dedim. Bir dinleyicim, bir öğretmen daha doğrusu bana bir mesaj gönderdi. Mesaj biraz uzun, bir dakika falan sürüyor ama böyle drammış gibi, filmmiş gibi anlatıyor. Anlattığı için yani benim hoşuma da gitti. Hep beraber bir kulak verelim.
1: Yıl 1980. Odenwald'da öğretmenim. Yaşım 74. Spor dersinde öğretmen odası, kızlar odası ve erkekler odası vardır. Yüzmeye girdiğimde ben kendi odamı devamlı açık bırakırım. Yüzmeye girdik, yüzdük kızlarımızla, erkek çocuklarımızla. Herkes odasına döndü, giyindi. Ve ben de dönüp giyindim. Baktım ki cüzdanımdan 100 mark eksik. Hiç sesimi çıkartmadım. O gün cuma günüydü. Pazartesi oldu. Çocuklar, ben 100 mark buldum, kime ait diye sordum. Yüzü kızaran bir çocuğumuzu gördüm. Sesimi çıkartmadım. O gün okul idaresinden bir günlüğüne izin aldım. O yüzü kızaran çocuğumuzun anne ve babasını ziyaret ettim. Geri döndüm, yine sesimi çıkartmadım. Aradan bir iki gün geçti. O çocuğumuzu, yüzü kızaran çocuğumuzu yalnız odama çağırdım. Bak dedim, bundan sonra sen sınıf başkanı olacaksın. Ama bana doğru bir şey anlatırsan ve sınıf kazasını sana teslim edeceğim dedim. Ve öğrencim bana kendisinin 100 mark aldığını söyledi. Bana dedim 5 kuruş vermeyeceksin. Her hafta harçlığın yarısını okul kasasına koyacaksın dedim. Ve kimseye bir kelime bahsetmedim. O öğrencimiz şu anda Almanya'da, Alman okulunda Almanca dersler veriyor. Saygılarımla, Adnan Bay.
0: Adnan Bal, ilkokul öğretmeni 74 ve 2009 seneleri arasında yapmış ve burada süper. Yani böyle bir öğretmen bakar mısınız? Yani şimdi buradaki yaklaşımınız çok daha farklı olsaydı belki o çocuğun geleceği çok daha farklı olacaktı. Ve bu öğrenciye bu davranışınızla yani hayatının dersini vermişsiniz. Aynı zamanda o çocuk öğretmen olmuş, düşünebiliyor musunuz? Wow, wow. Hood up. Saygıyla eğiliyorum önünüzde Adnan Bey. Teşekkür ediyoruz bu güzel hikayenizden dolayı. Şimdi de müzikle devam edelim. Hande Yener'le Madrigal. Ego adlı şarkını, Ego adlı şarkılarını sizler için seslendiriyor. Aynı zamanda sizler de meslek hayatınızda başınızdan geçen ilginç hikayeleri bana gönderebilirsiniz. İster sesli ister yazılı mesajla birlikte gönderişebilirsiniz. Oh be, şaşırmadan söyledim. Rengarenk düzünüz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM 15.44 oldu saatlerimiz. Hande Yener ve Madrigal. Hey go! En yeni, en güzel parçalar Metropol FM'de. Wunderbar, wunderbar. Bravo, alkış. Evet ve bu arada arkadaşlar, biraz önce, daha doğrusu geçen saat içerisinde sizlere dedim ki benim radyo programı en iyi sunan dinleyicimize, iki dinleyicimize önümüzdeki ayın 20'sinde gerçekleşecek olan Summer Festival, Multi Summer Festival için ikişer bilet armağan ediyorum. Yapmanız gereken tek şey rengarenk programın anonsunu böyle deli dolu bir şekilde yapmak. Bunlardan bir tanesi de şu.
1: Spürst du das?
2: Die Energie steigt.
3: Die Musik wird immer lauter.
2: Und die ganze Stadt dreht durch.
4: Metropol FM!
5: Und jetzt
4: rengarenk
5: mit
4: DJ Hakan!
0: Kurban olurum ben size. Ya bana bir acayip geliyor. Şimdi bana böyle insan gibi davranıldığı zaman ben pek alışık değilim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep gömülmeye alışmışım ya. Orada hemen kendimi savunabiliyorum ama böyle güzel mesajlar geliyor. Bu şekilde kısa bir reklam aramız olacak. Sonra Sefo ve Mustafa Sandal İsyankar diyecek. Metropol FM'desiniz. İsyankar geliyor az sonra.
6: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
7: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG, altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG, altınını paraya çevir.
8: Baş ağrınız, unutkanlığınız veya el ayak uyuşmanız mı var? Veya felç mi geçirdiniz? O zaman nöroloji uzman doktorunuz Dr. Mine Serdaroğlu yanınızda. Neurologikum Berlin, Türkçe ve Almanca hizmet. Bir telefonla hızlı randevu. Neurologikum Berlin, şimdi yeni adresinde Knüphausenweg 2, Buko.
7: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
9: Eğer ailenizde bakıma ihtiyacı olan biri varsa bilmeniz gereken önemli bir hak var. Devlet, bakım paranızdan bağımsız olarak her ay ek destek sağlıyor. Gelin bu haktan nasıl yararlanacağınızı birlikte planlayalım. Aktiva Dienstleistung, Oya Eren yönetiminde Kreuzberg'te 0176 2209 2902.
10: Uzun yıllardır ehliyetiniz var ama daha hiç araç sigortası yapmadınız. Fırat Akçay'dan size özel fırsat.
11: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Size ehliyet yılınız kadar SF veriyoruz. 2 SF'de ben hediye ediyorum. Maksimum SF7 ve ek sigorta yapılması şarttır.
10: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
12: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
13: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
14: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
13: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
15: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
16: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
17: Hülüşestrasse 9, Sorsenestrasse köşesi, Kreuzberg.
18: Ofis mi? Otel mi?
3: dükkan, kreş ya da huzur evi. Temizlik deyince Facility Plus yanınızda. Profesyonel, güvenilir ve titiz temizlik hizmetiyle 10 yılı aşkın süredir hijyenin adı olduk. Berlin'de temizlikte güvenilir ortağınız Facility Plus Gebäude Management. 0162 782 0475. Wir lieben Sauberkeit.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Mustafa Sandal ve Ece Seçkin şimdi karşınızda. Ayağım

Rengarenk'tesiniz ve 2 saatimizi geride bıraktık. Önümüzdeki 2 saat mi oldu? Evet, 2 saat oldu. Saat kaçta başladım? 2, 3, 4. Evet, 2 Evet ve 2 saati geride bıraktık. Önümüzdeki 2 saat içerisinde yine birbirinden ilginç konulara değineceğim arkadaşlar. Şimdi bilimsel bir araştırmaya göre inekler, bildiğimiz inekler yakın arkadaşlarından ayrıldıklarında depresyona giriyorlarmış. Sizlere böyle bir şey oluyor mu? Yani şey, ya bunun için tabii ki ya onu demek istemedim de, ya bunun için de inek olmak gerekmiyor tabii ki. Sizin de böyle bir hikayeniz oluyor mu? Yakın arkadaşlarınızdan ayrıldığınız zaman arkadaşlar böyle depresyona giriyor musunuz? Veyahut da oh be kurtulduk şundan falan gibi bir hikayeniz oluyor mu? Yazın bana 0-32-170-71. Ben mesela yakın arkadaşlarımdan ayrıldığım zaman onların hiçbiri üzülmüyor. Onun garantisini verebilirim. Dua ediyorlar ki gelmeyeyim bir daha diye. Evet ve sizler de yazıyorsunuz bana şimdi. Ondan öncesinde canın sağ olsun diyecek. Gülşen'le ilerliyoruz. Metropol FM'de rengarenktesiniz. Keyfiniz rengarenk olsun.

Teşekkür ediyoruz görüşene. Canın sağ olsun dedi. Sizi şöyle alalım lütfen. Şimdi Athena çıkacak sahneye. Ben böyleyim diyecek. Nerede? Tabii ki Metropol FM rengarenkte. Havalar da çok güzel değil mi? Şuraya bakın ya. Of of of of. Evet, 32-33 dereceye kadar çıkıyor hava sıcaklıkları bazı bölgelerimizde. Ya Almanya'nın 33'ü de tabii ki Türkiye'nin 45'i gibi oluyor. Ha bu arada Türkiye derken Türkiye'deki insanların %88'i, iyi dinleyin burayı, %88'i sen öde ben IBAN'a atarım. Yalanıyla dolandırılıyormuş arkadaşlar. Var mı sizin etrafınızda böyle? Vallahi ödeyeceğim bak yarın böyle. Sen öde ben yarın ödeyeceğim. Var mı böyle bir şey? Varsa yazın. İsim vermeden 030-217-970-71 030-217-970 dur daha yazmadan mesajlar geldi. Bir arkadaşım var diyor, sen öde ben sana kriptodan atarım diyor. Vay be. Bir başka dinleyicim ise bakayım ne diyor. Evet, bu başka bir mesaj geldi diğer bir dinleyicimde. Sonra bir mesajımız daha var burada. Hayatımda hiç kimseye böyle bir şey yapmadım. Yapmam da yapanlara görüşmeyi keserim diyor. Para verdiğim için değil, aptal yerine konduğum için diyor. Başka bir dinleyicim ise bakayım. Bu bizim Hatay'ı dört yol ilçesindeki ambulans Murat'a benziyor diyor. O nasıl bir tarif ya? Yemek tarifi gibi. Paramı ver kardeşim, kendime pantolon alamıyorum. Benim paramı ver diye var ya. Bir viral var sosyal medyada. Benim paramı ver yamuk, pantolon alamıyorum. İşte ona istinaden bir mesaj almış. Evet, Athena gidiyor şimdi. Ben böyleyim diyor. Tıkır tıkır tıkır çıktılar sahneye. Hep beraber dinliyoruz. Ben susarsam.

0: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk sucuk. Ege Türk sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Türk Eğitim Derneği sunar. Kültürler arası aile şenliği, lezzetli yemekler, çocuklar için eğlenceler ve Türk müziğin en güzel ezgileri sizleri bekliyor. 30-31 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü saat 10 ila 22 arası. Reuterstraße 58 Neukölln.
4: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de

0: zweimal in Berlin. Im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Yıl Möbel Oase. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oase. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
2: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.

Devam ediyoruz. Metropol FM'desiniz, Rengarenk programında. Ve bir soru soracağım sizlere. Şimdi güzellik sadece dış görünüş müdür, yoksa insanın böyle kendini nasıl hissettiği mi? Böyle bir soru soracağım size. Şimdi bana soracak olursanız, güzellik sadece dış görünüş değil, insanın kendini nasıl hissettiği de değil. Güzellik bence olduğu gibi paradır. Paran varsa hep güzelsin. Paran varsa her şeyi güzel hissedersin. Hı? Ama tabii ki şimdi konu başka yere gidiyor arkadaşlar. Ve burada yapılan küresel bir araştırmaya göre de Türk kadınları, iyi dinleyin kadınlar, bunlar sizi ilgilendiriyor. Gerçi erkekleri de kendini güzel bulma ve özgüven kategorisinde dünya genelinde ikinci sıraya yerleşmişler. Bu konuda birinciyi nasıl kaptırmış bizim Türk kadınları? Allah Allah. Birinci sırada kimmiş biliyor musunuz? Hindistanlılar. Var mı böyle bunun bir aslı? Düşünüyorum böyle, düşünüyorum. Var mı sizin böyle? Ya Hakan aslında bu uyduruk bir haber işte falan diye. Aha, mesaj geldi bile. Birinci sırada Hindistan varsa bu anket doğrudur diyor. Başka? Var mı arkadaşlar? Kadınlar size söyleniyorum, var mıdır? Yani biz nasıl ikinci sırada oluruz? Biz aslında birinci sırada olmamız gerekiyordur diye. Aha, geldi bir mesaj da. Hindistan kadınları daha güzel, evet diyor. Eyvah. Şimdi işte yandın. Kimmiş? Tufan Aras. Tufan yandın. Bir dinleyicim de Rusya'da da var sırada diyor. Rusya'dakilerin bu anketten haberi var mı? Vallahi konuya pek girmeyelim herhalde. Onun için girersek herhalde başımız ağrıyacak gibi. Para olmadığı için baştan kaybettik biz desene diyor. Nebahat. Ve şimdi arka bahçeye doğru gidiyoruz. Göksel seslendiriyor kendi bahçesinden tabii ki. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkılarımızı ve en yeni şarkılarımızı burada dinleyebilirsiniz. Haydi bakalım. Rengarenktesiniz. Bu şarkının hemen ardından sizi acayip bir coşturacağım ki bir parça çalacağım. Helal olsun Hakan diyeceksiniz.

Evet ve reklamını yaptığım şarkı şimdi geliyor. Hakan ne dedin de öyle bizi merakta bıraktın diye bir mesaj geldi. Ne yapayım şimdi bu şarkıyı kesip de diğer şarkıya mı girseydin? 2,5 dakika bekleyemiyorsun ya. Ama ben öyle bir anons ettim ki tabii ki insanlar ister istemez merak ediyor. Şimdi bu şarkı tam da havamıza, suyumuza...

şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

ve rengarenkte ilerliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Jodur. Böyle bir isim bu. Jodur diye bir isim. Çok ilginç. Yeni isimler, sanatçıların isimleri böyle farklı farklı oluyor. Her seferinde de kafalarımızda soru işareti. Ya ben Jodur şur bir gireyim. Ben bu parça çalarken Jodur'un da anlamını öğrenin. Bu parçanın hemen ardından ne olduğunu size açıklayayım. Ama İrem Derici de var. Beraber söylüyorlar. Yıkılana kadar.

Ve çodurun anlamını şimdi öğrendim arkadaşlar. Çodur ve İrem Derici seslendirir bu şarkıyı. Çodurun anlamı, daha doğrusu ismi de zaten çodurmuş. Soy ismi çodurmuş daha doğrusu. Balıkesir yöresinde. Evet, genellikle nohut kavurmasına verilen yerel bir addır. Kavurmayı görüyorsunuz değil mi? Hem de nohutunu. Ne şarkılar çıkarıyor. Sen burada miskin miskin otur. Bıdı bıdı et anca. Bak. El alem neler yapıyor. Yok diyeceği kalmayacağı kalmış. Bak çodurla. Ha? Onda birini yapamadın. Eşek herif. Hoppa. Sezen Aksu şimdi onu alma. Beni al diyor. İnşallah bana diyordur.

0: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
1: Houndform Möbelland'da büyük fırsat başladı. Tüm alışverişlerinizde etiket fiyatına 60 aya varan 0 faiz imkanı. Houndform Möbelland'da ekstra ücret yok, sürpriz yok. Üstelik planlanmış mutfaklar dahil tam 60 ay vade ve 0 faiz. Fiyat aynı, avantaj çok büyük. Houndform Möbelland.
2: Siz neredeyseniz biz oradayız. Baraka Süpermarket. En sevilen Türk, Arap ve Alman gıda ürünleri, taptaze, meyve, sebze ve helal et reyonu. Baraka Süpermarket 8 şubesiyle hizmetinizde. Sonnenallee, Hauptstraße, Müllerstraße, Mariendorfer'dam, Altstadtspandau, Karl-Marx-Straße'de iki yerde ve Badstraße'de.
3: İsmet'cim kolay gelsin. Dükkanı bitirmişsin. Ne zaman açıyorsun?
4: Aslında hemen açmak istiyorum ama tüp gaz bağlantısını kime yaptıracağımı bilmiyorum.
3: Tüp gaz mı? O zaman hemen Kraft Gaz'ı ara. Ayrıca dağıtım servisleri de var. Hem tüpleri ayağına kadar getiriyorlar.
5: www.kraftgaz.de
6: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com
7: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
8: Evet, hem de çok.
7: Wie sind dort die Bowls?
8: Onlar da çok lezzetli.
7: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
8: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
9: Sushiana, jetzt bestellen.

0: Temple of Adam 176. Sushi
1: Anna. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi Anna.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler, Berlin'de 10 yerde.
3: İyilik sadece bir yardım değildir. Hayata açılan bir kapıdır. Çünkü hayat paylaştıkça çoğalır. Bir insanın hayatına dokunmak, tüm insanlığa dokunmaktır. 80 Euro'dan başlayan kurban yardımlarınızı 10hayat.de adresinden kolayca yapabilirsiniz. Uluslararası Yardım Kuruluşu 10 Hayat. 10'da hayat var.

0: Evet, Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve programın ilk saatinde demiştim ki benim rengarenk programı en iyi sunan dinleyicime 2 adet bilet vereceğim dedim. Ve sesli mesajlarınızı gönderin. Tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunları şimdi oylamaya sunacağım. Bir örnekler vereceğim size. Ama şimdi oylamaya sunmadan önce dediğim gibi örnekler vereceğim. Mesela şöyle bir mesaj gelmişti benim programı sunan bir dinleyicimden.
1: Ladies and gentlemen, az sonra DJ Hakan'la hayatına renk katmaya rengarenkte ne dersin? Metropol'ü ve takip etmeyi unutmayın.
0: Bu nasıl? Nasıl bir enerji bu? Muazzam. Ben çok beğendim. Bir diğer dinleyicim ise şöyle bir mesaj göndermişti. Ona da şimdi yer veriyoruz.
2: Hanımlar, beyler, arabanızın benzini bitmiş olabilir, aşk hayatınız karışmış olabilir ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
0: Muazzam. Bir diğer dinleyicim ise şöyle bir mesaj göndermişti. Ona da bir kulak verelim.
3: Rengarenk darararam darararam. Evet arkadaşlar, DJ Hakan'ın programında keltoş kafadan rengarenk dünyayı akmaya ne dersiniz? Bizi takip edin, neler göreceksiniz neler. Rengarenk la la.
0: Sonunda da la lam dedi ya o. Sonunda da la lam dedi ya o kurtardı seni işte, var ya, o seni kurtardı. Evet, diğer mesajlarınıza da, gelen sesli mesajlara da yer vereceğim. Bu mesajları, sesli mesajları gönderen dinleyicilerim ikişer adet bilet kazanacaklar. Hangi eğlence için, hangi festival için? Önümüzdeki ayın 20'sinde Oberhausen'daki Multi Summer Festival, Harika Anası'nın düzenlemiş olduğu Multi Summer Festival için bu biletlerin sahibi olacak. Biraz sonra da oylamaya tabi tutacağız. Bakalım en fazla oy alan ilk iki dinleyicim kimler olacak? Şimdi Zeynep Bastik. Bundan böyle diyor. 16.45 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz.

0: Evet, gelen bir diğer mesaj ise tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Rengarenk programını anons eden en sıra dışı, en iyi veyahut da artık en uçuk kaçık anons eden iki dinleyicim arıyoruz. Bunları arıyoruz. Bakalım kimler olacak? Bunlardan bir tanesi de şunlardan. Ben senin Türkçeni ne diyeyim artık? Bunlardan bir tanesi de şunlardanmış. Hadi bakalım dinleyelim o şunlardanı.
1: Spürst du das? Die Energie steigt. Die Musik wird immer lauter. Und die ganze Stadt dreht durch. Metropol FM! Und jetzt? Renga, renga, renk! Mit DJ Hakan!
0: Ben size kurban olurum ya. Ne tatlar değil mi? Ve başka dinleyicilerimizin de sesli mesajlarına biraz sonra yer vereceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Gülden'le ilerliyoruz şimdi. Deli mi ne? Benden bahsediyor. 16.48 oldu saatlerimiz. Rengarenk'tesiniz. En keyifli. En hareketli. En renkli şarkılar. Bu programda Rengarenk'te.

0: Evet, Rengarenk programını en iyi sunan, en iyi demeyeyim de en sıra dışı, daha doğrusu sizlerin vereceğiniz notalarla, notlarla, puanlarla ilk iki dinleyicim burada. Tespit edilecek ve ikişer tane Summer Festival için bilet armağan edeceğim. Gelen mesajlardan bazıları şöyle.
1: Duyuyor musun? Bu ritmi mi?
2: Evet.
1: İnsan yerinden duramıyor.
2: Enerji gittikçe yükseliyor.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Metropol FM. Ve şimdi renk renk renk renk rengarenk. DJ Hakan'la Metropol FM rengarenk başlıyor. Mikrofonda DJ Hakan. Devam ki.
0: Ve sonunda da devam ki. Çok güzelsiniz vallahi billahi. Diğer mesajlarda biraz sonra yer vereceğim ama şimdi emme artık sevmeyeceğim. Şarkının adı Ben Sevmeye Devam. Ulu Orta. Karşılık almadan. Flamenco cover version'da Metropol FM rengarenkte. Keyfiniz bol olsun. Hoppa!

0: Oley!
1: O ne berbat bir ses de öyle ya. Allah Allah. Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Korkuttum sizi. Bir daha olmaz. Sanki şimdiye kadar oldu da.
0: Bu arada erkekler kavgada eşleriyle kavga ettikten sonra özür dilemelerim yaklaşık 12 saniye falan sürüyormuş. Var mı öyle bir şey? Kadınlarda ise bu süre 9 saate kadar çıkıyormuş. Sizde nasıl? Arkadaşlar var mı böyle? Ben buna pek bir ihtimal veremiyorum. 12 saniye nasıl? Ettiğim bir kuat ne? 12 saniye bayağı inek. Yani 12 saniye daha dur bakalım, daha bir suç işlemişsin falan, hemen 12, ha suçüstü yakalanırsa, birisinin üstünde yakalanırsan suçüstü. Aşkım göründüğün gibi değil. Yaz kızım. 2 torba çimento. Birisi yazdı şimdi bana. Anneminki bir hafta sürüyordu diye. Harikasınız. Şimdi İdo'yla bir şarkısıyla, Sen Adı şarkısıyla devam edelim. 16.57 yaptık saatlerimizi, sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Sonra da oylamaya geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım biletlerin sahibi kimler olacak Metropol FM'de.

0: Tekrar yeniden. Moraliniz bozuk. Enerjiniz düşük. Saatler geçmiyor. İşte saatler geçmiyor. Ne dinleyeceksiniz? TC Hakan. Çünkü TC Hakan rengarenk programıyla hem moralleri düzeltiyor, hem enerjinizi arttırıyor, hem de saatlerin su gibi geçmesini sağlıyor. TC Hakan, TC Hakan, rengarenk program. Evet, ben İlhan Friedberg'den. Şimdi oldu.
1: Bravo. TC Hakan. Emeğine sağlık. Ağzına, yüreğine sağlık. Emek sarf etmişsin, çaba sarf etmişsin ve böyle güzel bir anonsu yapmışsın. Evet, seni de dahil ediyoruz bu puanlamaya. Biraz sonra başlayacak arkadaşlar. En güzel sunumu yapan iki kişiye biletleri armağan edeceğim. Şimdi Buray seni her gördüğümde diyor.
2: Başka,
1: en güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Rengarenk'te.

0: Gerçek lezzet tesadüf değildir. Çünkü lezzet doğru seçimlerle başlar. Sofraya gelen her ürünün arkasında güven olmalı. Ege Türk olarak ürünlerimizi %100 kendi üretimimizle aynı özen ve kaliteyle hazırlıyoruz. Çünkü sizin güveniniz bizim için çok değerli. Yıllardır aramızdaki en güçlü bağ da işte bu. Lezzet ve güven. Ege Türk, Türk tadında, dünya çapında.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Gaz fiyatları size sorun mu yaşatıyor? O zaman gazı yanlış yerden alıyorsunuz. Doğru adres Tegel Gaz. Aracı olmadığı için size en uygun fiyatı sunabiliyoruz. İsterseniz karşılaştırın. Fiyatlarımıza inanamayacaksınız. Yanlış gaza gelmeyin. Tegel Gaz'a güvenin. www.tegel-gaz.de.
3: Vatandaşlık başvurusunu yaptınız ve hala haber yok mu? Untätigkeitsklage ile vatandaşlık işlemlerini hızlandırın. Rechtsanwaltskanzlei Scheira. Her şey bekler. Hakkınız asla. Kanzleischeira.de.
4: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Şto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusaran 1. Güveniniz için teşekkürler.
5: Ay ne yapacağım şimdi?
6: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
5: Ama numarası yok ki.
6: Hemen yaz. 682-77-207.
5: Dur tam yazamadım.
6: 682-77-207.
5: E sonra?
6: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
7: Gülüşünüzün adresi değişti. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri 1 Haziran'dan itibaren Kniphausenweg 2'deki yeni ve modern kliniğinde sizleri bekliyor. Yeni adres Erste House, Berlin Bukov'da. Aynı profesyonellik, aynı güzel gülüşler. Sanat Praxis, Hülya Güzel Dental Galeri, Kniphausenweg 2, Erste House, Berlin Bukov.
8: Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
9: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
10: Metropol FM.

0: Metropol FM'desin ve Rengarenk programını en iyi anons eden kişiyi arıyoruz. Bana göndermiş olduğunuz sesli mesajları şimdi değerlendirmeye alacağız arkadaşlar. Bizler burada ekip olarak gelen birçok mesaj, sesli mesajları değerlendirmeye aldık ve bunlardan 6 tanesini finale bıraktık. Dolayısıyla burada 6 tane 6 dinleyicim birbiriyle yarışacaklar ve birinci ve ikinci olan kişiler Multi Summer Festival eğlencesi için ikişer bilet kazanacaklar. Bu festivalde neler var? Önümüzdeki ayın 20'sinde düzenlenecek olan Oberhausen'da Halikarnas'ın düzenlemiş olduğu bu festivalde kazanılacak olan biletlerin içeriğinde Demet Akalın, Sefo, Duman, Level C5, Semi Cenk, ondan sonra daha neler neler maydanozlu köfteler. Ay bu çok bayattı ya. Bunu babam yapardı, ben ne yapıyorum? Allah Allah. Neyse. Ya sizlere yani beni çektiğiniz için, bu az ızdırabı çektiğiniz için, bana katlanabildiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, yarışmaya dahil olan, şimdi daha doğrusu finale dahil olan dinleyicilerimizi şimdi teker teker çalıyorum. 6 numarada. Bu arada arkadaşlar, sizler bu puanı vereceksiniz. 6 numara 5 4 3 2 1 diye bakayım bir dakika. 1 2 3 4 5 6 evet. 6 numara, 5 numara, 4 numara, 3 2 1 diye gideceğim. Buradaki numaraları lütfen aklınızda tutun ve hangi numaranın birinci geldiğini, gelmesi gerektiğini karar verirseniz, sadece numarayla mesajı gönderirseniz bana kafidir bu. Ve 6 numarada şu anda beni ürpeten bir dinleyicim Gülcan'ı dinliyoruz. Hadi bakalım. Dinleyemiyoruz. Niye? Şimdi dinliyoruz.
1: DJ Hakan'ın programına hoş geldiniz. Rengarenk. Şu an herkes DJ Hakan'ın kafasını merak etmiyor değil. Rengarenk. Berlin'den selamlar. Rengarenk.
0: Gülcan, ben senden korktum. Vallahi billahi korktum. İkimizin de tedaviye ihtiyacı var. So, Nummer 5. Bir de buraya geçiyoruz.
2: Duyuyor musun? Bu ritmi mi?
3: Evet.
2: İnsan yerinden duramıyor.
3: Enerji gittikçe yükseliyor.
2: Hazır mısın?
3: Hazırım.
2: Metropol FM. Ve şimdi renk renk renk renk renk renk. DJ Hakan'la Metropol FM renk renk başlıyor. Mikrofonda DJ Hakan. Devam ki.
0: Bir de devam ki geliyor ardından, harika. Vallahi billahi. 4 numaraya geçiyoruz şimdi arkadaşlar. 4 numara bakalım nasılmış.
4: Rengarengareng. Darararam darararam. Evet arkadaşlar, DJ Hakan'ın programında keltoş kafadan rengarenk dünyayı akmaya ne dersiniz? Bizi takip edin, neler göreceksiniz neler. Rengarengareng. La la.
0: Feride, sen reklamcı olacak mısın var ya, sonunda da blam blam. O olmasa olmuyordu zaten. Geldik 3 numaraya arkadaşlar. 3 numara.
4: Rengarenk.
0: Yok, bunu yapmıştık. 2 numaraya geliyoruz şu anda.
5: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ'yle Rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Az sana Metropol FM'de.
0: Muazzam. Ve bir numaraya geçiyoruz. Bu iki numaraydı. Bir numara son finale kalan dinleyicimiz ise şöyle.
6: Hanımlar, beyler. Arabanızın benzini bitmiş olabilir. Aşk hayatınız karışmış olabilir. Ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de Gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
0: Böyle mi bitti? Bu da muazzamdı. Çok teşekkür ederiz. Diğer dinleyicimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun emeğinize ve çabanıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, 6-5-4-3-2-1'i sizlere yayınladım arkadaşlar. Bunlardan en beğendiğiniz iki kişiyi, burada numaralandırıp bana mesaj atıyorsunuz. 030-217-970-71, 030-217-970-71 diyorum ama burada yarışmaya katılanlar da kendilerini puanlıyorlar. Burada yarışmaya katılanlar da kendilerini puan veriyorlar. Ya çok iyisiniz vallahi billahi. Çakallıkta da yani. Evet ve yine herkes kendi numarasını veriyor burada. Vay cazu. Sizler kendinizi numaralandırırken ben de demede kalın. Türkan adlı şarkısını çalıyorum. Metropol FM'de. Her şey gönlünüzce olsun.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

Ve eskilere gidiyoruz. Nesrin Sipahi, Aşkın Kanunu diyor. Çok güzel bir şarkı. Plakların çizgisiyle, cızıltısıyla tam orijinal bir parça. Metropol FM'de Rengarenk'te, Ertel'den.

0: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da koalisyon hükümetinin tasarruf planları kapsamında ebeveyn parası ve emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler tartışılıyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in tüm bakanlıklardan %1 tasarruf istemesinin ardından ebeveyn yardımlarında kesinti seçenekleri gündeme geldi. Hükümet içinde ayrıca emeklilik yaşının yükseltilmesi ve memur emekliliklerinin yeniden düzenlenmesi de değerlendiriliyor. Almanya'da kayıp olarak aranan çocuk sayısının 1900'ü aştığı açıklandı. Federal Kriminal Dairesi'ne göre sayı geçen yıla göre yaklaşık 100 dolayında arttı. Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada vakaların %96'dan fazlasının kısa sürede çözüldüğü, yalnızca çok az sayıda olayda suç veya ciddi bir olumsuzluk şüphesi bulunduğu belirtildi. Suudi Arabistan'da hac ibadeti başladı. Mekke'ye gelen 1,5 milyondan fazla Müslüman ilk ritüel kapsamında Kabe'yi tavaf etti. Diyanet İşleri Başkanlığı da yaklaşık 85 bin Türk hacı adayının Arafat'a sevkine başlandığını açıkladı. Değerli dinleyenler, bu haftada sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın hava genel olarak güneşli olacak. Schleswig-Holstein ve Vorpommern arasında zaman zaman bulut geçişleri görülse de yalnızca kısa süreli yerel yağış bekleniyor. Sıcaklıkların birçok bölgede 29 ila 33 derece arasında seyredeceği bildirildi. Çarşamba günü ise kuzey kesimlerinde hava bir miktar serinleyecek. Ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

Tuğge Tayfur, Sevdalar Beni Anlar dedi. Şimdi Aydın Kurtoğlu'yla devam ediyoruz. Ve biraz sonra bu şarkımızın hemen ardından sonuçlar açıklanacak. Acaba Rengarenk programını en iyi kim anons etti? Biraz sonra kazanan ilk iki dinleyicimiz Summerfest Festivali için ikişer tane biletin sahibi olacaklar. Bekliyoruz.

0: Hayatta bazen güvene ihtiyaç duyarsın ve bazen de paraya. Hızlı ve direkt. Exchange AG altın, markalı saat ve mücevherlerini adil bir şekilde değerlendirir. Şeffaf ve gizlilik içinde. Üstelik hemen nakit ödemeyle. Exchange AG altınını paraya çevir.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
0: Exchange AG, Berlin ve Potsdam'da 8 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Ve beklenen an geldi. Rengarenk programını en iyi, en iyi sunan dinleyicimiz. İlk iki dinleyicimiz belli olacak ama puanlar o kadar birbirine yakın ki. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Şimdi tekrardan bir hatırlatma yapalım. Nasıldı? Dedim kaldım. Anonslar, rengarenk anonsunu bakalım kim nasıl anons etmiş.
1: Duyuyor musun? Bu ritmi mi?
2: Evet.
1: İnsan yerinden duramıyor.
2: Enerji gittikçe yükseliyor.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Metropol FM. Ve şimdi renk renk renk renk rengarenk. DJ Hakan'la Metropol FM rengarenk başlıyor. Mikrofonda DJ Hakan. Devam ki.
3: Spürst du das?
1: Die Energie steigt.
3: Die Musik wird immer lauter.
1: Und die ganze Stadt dreht durch.
4: Metropol FM! Und jetzt? Renga, Renga, Renk! Mit DJ Hakan!
2: Garing! Daran, garing, garing! Darararam, darararam! Evet arkadaşlar, DJ Hakan'ın programında... Keltoş kafadan rengarenk dünyayı akmaya ne dersiniz? Bizi takip edin, neler göreceksiniz neler. Rengarenk la lam.
5: Hanımlar, beyler, arabanızın benzini bitmiş olabilir. Aşk hayatınız karışmış olabilir ama moraliniz asla bozulmasın. Çünkü şu an radyolarınızda Metropol FM'de gökkuşağı başlıyor. Mikrofonda ben, mahallenin en gereksiz ama en eğlenceli adamı DJ Hakan.
0: Bir de programın adını doğru söyleyebilseydin. Ve son yarışmacımız.
6: Ladies and gentlemen. Aslan'a Hakan DJ ile rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
0: Ben... Yani benim şahsi olarak ben buna bayıldım. Bir daha dinleyelim mi?
6: Ladies and gentlemen, Aslan'a Hakan DJ ile rengarenk programında sizleri buluşturacağız. Dünyanın en komik, en kel, en pis kapat, ne yaptığı belli olmayacak bir sunucuyla karşı karşıyasınız. Ararsanız dikkat edin sakın ha. Her an her şey olabilir. Aslan'a Metropol FM'de.
0: Zo. Ve puanlar geldi bana ama emme, bunun bir de emmesi var. O kadar yakın ki bu puanlamalar. Şey yapabilir miyiz? Yok, ben yapacağım, tamam. Nein, das mache ich schon. Okay, das werde ich schon machen. Arkadaşlar, çok özür dilerim. Ben burada, yani hepsi birbirinden güzeldi. Dolayısıyla hepinize bu biletleri armağan ediyorum. Das war ja wirklich wunderbar gewesen. Çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Buradan biraz sonra sizlere ulaşacağız. Telefon numaranızı alacağız ve biletleri nasıl ulaşabileceğinize dair bilgileri vereceğiz. Evet, ve şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra yine en güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Ama önceden, daha öncesinde en sevdiğim bir parçayı sizlere armağan etmek istiyorum. Hangi şarkıymış bu? Dinliyoruz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Taksi, Uber, Bolt, Volt, Amazon, BVG ve S-Bahn şoförleri. O2'dan size özel kampanya. Apple AirPods 4, yanında Xiaomi Redmi A5. Allnet Flat ve sınırsız internet flat ile ön ödemesiz aylık sadece 19.99'a. Sadece AT&T Berlin'de. AT&T Berlin, Neukölln, Wedding, Schöneberg ve Moabit'te.
2: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
3: Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır, sevgiyle kucaklaşmak için. Bolu Marketler. Kurban siparişleriniz şimdiden alınır. Bolu Marketler. Berlin'de 10 yerde.

İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Almanya'da koalisyon hükümetinin tasarruf planları kapsamında ebeveyn parası ve emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler tartışılıyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in tüm bakanlıklardan %1 tasarruf istemesinin ardından ebeveyn yardımlarında kesinti seçenekleri gündeme geldi. Hükümet içinde ayrıca emeklilik yaşının yükseltilmesi ve memur emekliliklerinin yeniden düzenlenmesi de değerlendiriliyor. Almanya'da kayıp olarak aranan çocuk sayısının 1900'ü aştığı açıklandı. Federal Kriminal Dairesi'ne göre sayı geçen yıla göre yaklaşık 100 dolayında arttı. Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada vakaların %96'dan fazlasının kısa sürede çözüldüğü, yalnızca çok az sayıda olayda suç veya ciddi bir olumsuzluk şüphesi bulunduğu belirtildi. Suudi Arabistan'da hac ibadeti başladı. Mekke'ye gelen 1,5 milyondan fazla Müslüman ilk ritüel kapsamında Kabe'yi tavaf etti. Diyanet İşleri Başkanlığı da yaklaşık

0: yaklaşık 85 bin Türk hacı adayının Arafat'a sevkine başlandığını açıkladı. Değerli dinleyenler, bu haftada sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın hava genel olarak güneşli olacak. Schleswig-Holstein ve Vorpommern arasında zaman zaman bulut geçişleri görülse de yalnızca kısa süreli yerel yağış bekleniyor. Sıcaklıkların birçok bölgede 29 ila 33 derece arasında seyredeceği bildirildi. Çarşamba günü ise kuzey kesimlerinde hava bir miktar serinleyecek. Ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz.

0: Sofra özen ister, lezzet ise ustalık. Tavada yavaşça kızaran, kokusu evi saran o lezzet. Ege Türk sucuk. Seçilmiş etler, usta işi üretim, değişmeyen kalite. Çünkü gerçek lezzet detayda saklıdır. Ege Türk, lezzet ve kalitenin sembolü.
1: Dedeciğim, merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
4: Merhaba, ben DFOK'dan Fırat Akçay. Hayatta ne zaman ne olacağı bilinmez. Kaza, hastalık veya iş gücü kaybı. Böyle durumlarda ailenizin güvende olması çok önemlidir. Size aileniz için en doğru sigorta paketlerini sade ve anlaşılır şekilde anlatıyoruz. Geleceğinizi birlikte güvence altına alalım.
5: DFOK ajantaları Fırat Akçay. Fırat Akçay DE.
6: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
7: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
6: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Senin frekansın. Metropol FM.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Kavset Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, tüfünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.
5: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun.

0: Semicenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com. Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
2: Bro, seit wann hast du Führerschein?
3: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
2: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
4: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
5: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
1: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
2: Kafte Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
5: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Foto Selçuk'ta e-pass fotos sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BER İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. drivetoflight.com.
7: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
8: Metropol FM, senin radyon.

0: 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Hafset Prüfstelle Karakaya 5. TÜF istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜF'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. tagesfliege-elina.de.
3: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kıymasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89, U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.

0: babalar gibi.
1: Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166. Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: afiyetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182 Kreuzberg.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
4: Kfz-Prüfstelle Karakaya 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ-Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ-Prüfstelle Karakaya.
5: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
3: Telefon 030 30 10 14 15.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: 5. TÜV istasyonunu açtı. Bize çat kapı gelin, TÜV'ünüzü alın. GTÜ Prüfstelle Karakaya, Mitte, Moabit, Wittenau ve Wedding'de. Yeni şubemiz Bastianstraße 17, Wedding. GTÜ Prüfstelle Karakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran. Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege-Elina.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Farklı Menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32. Metropol
5: FM. 3, 4.
6: Tutuyorum kendimi. Yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

yanmış. Bak ışıklar, ev nasıl karanlık. O ılık aydınlık, yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
1: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen Havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
2: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
3: Bro, seit wann hast du Führerschein?
4: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
3: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
5: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
6: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk 1982'den beri hizmetinizde. Oranienstraße 182 Kreuzberg.

varsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.